üşürsem örtünme, sevgime sarıl. Yanarsan gözyaşım bir ince yağmur. Uyursan dizlerim kuş tüyü yastık. Susuzsan sevgimi iç kanasıya. Bütün benliğinle içimdesin sen. Bir yörük kilimi yüreğim şimdi. Ser bağrına, ser sevdama gülüm. Saim Beyli yaylasındaki rüzgar eser deli deli alır kokunu. Buram buram Ankara'ya getirir. Sen içimde sevda kadar güzelsin. Yetimler dağında ağlama sakın. Gerek yok, gerek yok göz nuru çeyiz düzmene. Kur bağrına, kur sevdama gülüm. Kur sevdamı a gülüm.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle geleceği kodlayan, G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

adı Özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

sabah bulutsuz yağmur gibiyim. Yalnızlık çok zormuş. Tanıdık yüzler gördüm, seni sordular, hiçbir şey söyleyemedim. Günahlarım boynuma. Bu işkence, bu acı nereye kadar gider bilmiyorum. Şimdi neredesin, ne yapıyorsun bilmiyorum. Ama beni sorarsan, aşık adam ne yapar? Ya oturur şiir yazar, ya da dün gece benim yaptığım gibi oturur sabaha kadar hüngür hüngür, hıçkıra hıçkıra ağlar.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor. Hep İstanbul ve Üsküdar Üniversitesi Diş Hastanesi, bilim ve uygulama ortaklığında sağlıkta öncü, yüzden fazla bölümle kariyerde güçlü, mavi diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine

yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

0: Radyo Üsküdar.
1: Adımı düşürmüşüm yere, çok dipsiz kuyuya psikologlar gülsün. Çok değişik insanlardı ama çok ses vardı ve hiç duymazlardı. Sağ olsun sağ kalanlar.

okuduk, okuduk, ok olduk ve çok geldik öğretmenim Gülsün. Gemiler yürümüyor kaptan, bütün köşeler bizi bekler. Neden mazhar, mazhar adam sende? Adam nerede? Adam yok. Adam sende. Adam nerede?

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor. Hep İstanbul ve

Taklığında, sağlıkta öncü, yüzden fazla bölümle kariyerde güçlü, mavi diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

adresi kayıp, kayın ona buna sonra sonra bulur. Gündüzlerim olsa gece.

sessiz ve sonsuz. Biliyorum her şeysiz, sensiz, bensiz, biteceğim karanlıklar içinde. Biraz daha her şeyle haşır neşir, biraz daha kendimle bilişmemiz, biraz daha seninle baş başa bir, biraz daha gök, biraz daha deniz.

Yüreğim atmıyor eskisi gibi, çırpınmıyor dün gibi. Heyecanım sükuta büründü, gözlerim şimdi yaşlı değil. Ellerim hep seni tutmak isterdi, onlar da kendi halinde. Ayaklarım ağır, kısacası tüm bedenim bitkin. Yoruldum belki, uğraşlarımın hepsi boşluğa düştü. Ben şimdi onlar için ağlıyorum. Gözyaşlarım bari boşluğa düşmesin diye ellerini aradım bugün ama nafile. Sen oralı değildin, ben yıpranmış eşyalar gibi kıyıdaydım. Zaman kayboldu, ben de kayboldum ve kendimi arıyorum aşk ilanıyla. İlanın tarihi geçti artık, hükümsüz kıldı boşa geçen zaman her şeyi. Ufaldı hayallerin, oysa dünyalara sığmazdı umutların. Git buralardan, kaçar gibi değil, göçer gibi git. Git buralardan, hatıraları çalar gibi değil, yüreğimi yerinden söker gibi git. Laleler yetişsin gözyaşlarımla, sonra rüyalarıma giren bahçeler olsun. Sen bir çiçeğin yaprağı, bu yılda geçti, hasattan sonra bana acılar kaldı. Bir de seninle gelen yalnızlık, her uyanışımda kaybettiğim dünüm ve yeni güne sensiz başlayışım. Umutsuz ve güçsüz, hep aynı filmi yaşıyorum. Belki bugün, belki bugün diye. Değişmeyen yazın beni alıştırdı yalana. Allah yardım eylesin yalnız kalana. Günler gözlerimden kayan yıldızlar gibi. Günler içimde onulmaz yarasızlar gibi. Günler sahte para gibi değersiz. Ömrüm gidiyor, gidiyor ömrüm belli belirsiz. Bana kayıpsız zamanlar kaldı şimdi sensiz, şimdi sensiz.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

ben Anadolu'yu. Yıllar yılı susuz kaldım, yıllar yılı aç. Şükrederek kalktığım sofralarımda ya soğan ekmek olur yahut bulamaç. Hastalarım vardı ölüm yataklarında, ne doktor yüzü gördüm ne ilaç. Zaman zaman nankör çıktı büyütüp okuttuğum, gölge vermedi çok kere diktiğim ağaç. Devlet denince hep vergi geldi aklıma, jandarma denince kırbaç.

En gümrah ırmaklarım boşuna akıp gitti. 3-5 adım ötesinde toprağım vardı kıraç. Gittim, yiğitçe dövüştüm gaza meydanlarında. Ne takı zaferler istedim ne taç. Savaşta çiğnetmedim hilali düşmanlara. Barışta düştü üstüme gölge gölge haç. Yolsuz, okulsuz köylerim, kasabalarım hala alın terine muhtaç. Ben Anadolu'yum, acılı, mahzun. Bende bitmez tükenmez dert kulaç kulaç. Bende bitmez tükenmez dert kulaç kulaç.

0: kulaç. Ben Anadolu'yum.
1: Radyo Üsküdar.

aslan yüreğim, aslan yüreğim, aslan yüreğim. Nefsin tuzağına düşen can mısın? Kesrette kıvranan bir kurban mısın? Çağın kıskacında perişan mısın? Yeter bu işkence, ustan yüreğim. Vay aslan yüreğim, aslan yüreğim. Gönüller Yunusça meyveye dursun. Hoşgör oğlu Çamlıbel'e yurt kursun. Kadir Mevlam azim versin, güç versin. Ümitle, imanla beslen yüreğim. Hey aslan yüreğim, aslan yüreğim. Yıkmak için zulmün saltanatını, her seher yol eyle dua katını. Sonra eğerleyip sabratını, vefadalarına yaslan yüreğim. Hey aslan yüreğim, aslan yüreğim. Yol vermeyen yüce dağlar inlesin, haşmetinden çelik ağlar inlesin. Mehteran vuranda çağlar inlesin. Ya Allah, Bismillah, sesle.

ocağından, kayı boyundan, muştulu milletin kutlu soyundan, bir çınar kök saldı toprağa, bir hilal taht kurdu göğe, aydınlığı şu cihanı bürüdü, sıra dağlar el bağladı, sıra dağlar yürüdü. Alprenler el verdi, köhne çağlar bel verdi, Kadir Mevla himmet etti, ozanlara dil verdi, azameti karşısında sıra dağların, cüce dağlar yol verdi. Yunus Emre ve Mevlana ordusu, seher sessizliğinde tesbih tesbih dizildi yola, hoşgörü pazarında gönül verip gönül almaya, yeminler edildi, sözler verildi, diyar-ı Rum'u Anadolu kılmaya. Anadolu kılmaya. Ve yürüdü yıldız.

Ile beraber Edebali Akşemseddin el ele, her birisi emek verdi bir güle. Bir gülümüz bin gül oldu, demet demet gönül oldu. Kutlu cumalarda, ak otağlarda, destanların toy düğünü kuruldu. Şu ova Ertuğrul Gazi'nin şanlı zafer durağı. Şu dağ Osman Han dağı. Şu çağ pasların silindiği, zulmetin delindiği Fatih Mehmet Han çağı. Ey zifiri günden güne katmerleşen köhne çağ. Gecelere güvenip de kara kına yakmayasın eline. Sıra dağlar yüreğinden bir güneş doğmadaki geceler sahiline. Işığı zafer takı, hem tarihin yüz akı, nura hasret insanlık.

Meclisine sıra sıra erenler geldi, gönülleri ipek, gözleri kara. Alperenler geldi daha heybetiyle, kutlu kelam karşısında ömür boyu el bağlayan ve asırlarca zafer nuruyla zulmü dağlayan eller vardı. Ekin misali Allah'a uzanan, kırkta bir veren ve sonsuz bereket devşiren eller. Başlar vardı orgun başaklara iş, yüzler vardı ayın gıpta ettiği, yüzler vardı güneşle kardeş. Gönüller vardı ağaç misali, her bir dalında yıldızca çiçek ve sabır olgunluğunda meyveler. Görenler cennetten bahçe sanırdı, melekler gıpta eder, felekler kıskanırdı. Üç kıta, yedi deniz bir manga oluşturur, geçerdi önlerinden. Minnet dolu gözler, pervanece bağlılık. Ardından en mağrur surlar diz çökerdi yeni şahın önünde, kutlu övgü beratlı erler gününde. Büyüklü küçüklü, kin yüklü, dağ dağ, kara bulutlar geldi güneşi boğmaya ve kezzapça yağmaya. Ardından fırtınalar sökün etti, kara kırbaçlı şeytan atları esir aldı şafakları, zifiri zincire vuruldu çiçekler. Karanlıkla savaştan geride kalan, bir tarafta paslı ümit kırıntıları, yabana prangalı gönüller, birkaç eksik tercüme, en değerli malları, Avrupa yamalı fikir hamalları, bir devin uykusu, aşağılık duygusu. Beri tarafta rahmete uzanmış çiçekli eller, çölde su taşıyan karınca izleri, ümit denizleri, cihanı yeniden kucaklamaya yeminli, özü 15 asırlık manaya, gözü 9 asırlık anaya bağlı ışıktan erler. Kutlu bir kandilin için için yanışı, Küheylan uyanışı.

0: Radyo Üsküdar.
1: Yeter. Aydın ses ver. Çok mersi canım. Sedat ses ver. Allah kahretsinlere bak. Atama.
2: Çok harika.
1: En güzeli benimki. Başlayabiliriz.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.
1: Ay karanlık, maviye, maviye çalar gözlerin. Yangın mavisine, rüzgarda asi. Körsem, senden gayrısına yoksam, bozuksam. Can benim, düş benim, ellere nesi. Hadi gel, ay karanlık, itten aç, yılandan çıplak. Vurgun ve bela, gelip durmuşsam kapına. Var mı ki doymazlığım, ille de ille sevmelerim, sevmelerim gibisi. Oturmuş yazıcılar, fermanım yazar. Ne olur gel, ay karanlık. Dört yanım puşt zulası, dost yüzlü, dost gülücüklü. Cigaramdan yanar, alnım öperler. Suskun, hayın, çıyansı. Dört yanım puşt zulası, dönerim, dönerim, çıkmaz. En leylim gecede ölesim tutmuş. Etme gel, ay karanlık.
0: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: Radyo Üsküdar.
1: Aşk nedir bilir misin sen? Aşk, İbrahim misali, ateşin teni yakması değil, tenin ateşi üşütmesidir. Aşk, bir ama arasında uzlete çekilmektir. Enel haktır aşk Hallacı Mansur'un dudağında. Aşk, Mevlana'da Şems'i, Şems'te Mevlana'yı bulmaktır. Ey sevgili, sende bulduklarım değil, sensiz kaybettiklerimdir önemli olan diye inlemektir aşk. Kimsenin göremediği bir semada, kimsenin dokunamadığı bir yıldızı bağrına basmaktır

seni yakacağını bile bile. Bulut bulut savrulmaktır yağmur mevsimlerine aşk. Titretmektir cihanı bir ah çekişiyle. Ve sonra başladığın yerde bulduklarındır aşk. Senden sana kalanları toplarken sensizliği en derinliğiyle yaşamak. Özlemektir aşk. Beklemektir aşk. Gelmektir aşk. En çok da gitmesini bilmektir aşk. Ne adres aramak, ne adres sormak, bizzat adresin kendisi olmaktır aşk. Aşk vazgeçiştir sevgili, serden, yoldan, her şeyden vazgeçmesini bilmektir. Ve aşk avuçlarımızda kalan güneş tozlarıdır. Ve aşk her mevsimi gamlı bir hazan gibi yaşar.

aşk nedir bilir misin sen? Elif'te başlayıp Elif'te bitendir aşk. Ah'tır aşk, sende olanı senlemek, benliği benlemektir aşk. Gitmektir vuslatın seherine, kapanmaktır en efkarın deminde. Yakışmaktır toprağa, aşk olmaktır aşk. Yusuf gibi zindanlara atılsan da, Eyüp gibi sabırla denensen de, İsmail gibi bıçağı bilensen de, hu diye başını Allah'a sunmaktır aşk. Gönül hanene hu diye gelene el vermek, yeri geldiğinde hay diye feda olmaktır aşk. Aşk nedir bilir misin sevgili? 7 günün içinde 7 çiçek solar. Kimi sarı, kimi kırmızı, kimisi beyaz. 7'si de aşktır. 7 yara, 7 bıçak, 7 darbe, 7 kan, 7 metre kuyunun dibinde şemsin kokusunu almak aşk. Aşk nedir bilir misin sevgili? İsmini cismini bilmediğini 40 yıl boyunca şikayetsiz beklemektir aşk. Aşk nedir bilir misin sevgili? Enel Hak diye feryat edip kendi kanınla abdestini almaktır aşk. Aşk 7 göğün kapısını aralamak, 7 meleğin kanatlarıyla çıkmak. Aşk, aşkı cemale vasıl olmaktır.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Tergenmer. İle geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

Roma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

Platon'u yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: dönemlerdeyiz. Bununla ilgili çok güzel bir soru gelmiş sevgili izleyicimizden. Aynen okumak istiyorum size. Şöyle ki, bir genç akademik hayatını sürdürürken hem dini hem de akademik hayatını nasıl sahip çıkar?
1: Öğrencimiz eskimez, evrensel, kadim bir soruyu soruyor. Orta çağla birlikte dünya bu soruya verdiği cevap değişti. Yani orta çağla

Buraya sadece tek yönlü bir cevap verdi. Bir sentez ulaşamadı. Fakat 21. yüzyıldaki bilimsel biriken kanıtlar ve hem kuantum fiziğinin hem nörobilimin sunuları hem de determinizm, yani pozitif bilimin ortaya çıkan determinizm var. Yani nedensellik bağı var. Her şey bir sebebi vardır. Bunu üzerine şu anda kuantum fiziğinin gösterdiği süper determinizm, bu bize şunu söylüyor. Bilimler tektir. Ve bilimler madde bilimleri ve mana bilimleri olarak ikiye ayrılıyor. Madde bilimleri fiziksel dünyada gördüğümüz bilimler. Mana bilimleri yani anlamsal bilimler, manevi bilimler, manasal bilimler diye ikiye ayırdığımızda göreceğiz ki bilimler aynı hakikatin iki ayağı ve bunu bu gözde bilimlerin bütünlüğü şeklinde yaklaştığımız zaman bir üniversiteye gelen bir genç okuduğu, bir lisedeki genç de aynı şekilde okuduğu akademik bilgilerle anlam bilimlerinin sentezini yapabilir. Birbirinin rakibi değil, birbirinin alternatifi değil, birbirinin tamamlayıcısıdır. Madde bilimleriyle mana bilimleri birbirinin tamamlayıcısıdır. Burada tabii mana bilimlerini doğru tanımlamak lazım. Geleneksel mana bilimleri akıl süzgecinden geçmiyordu. Zihnimiz tarafından filtre edilmiyordu. Sadece yıllar önce Japonya'ya gitmiştim. Japonya'da Tokyo'nun merkezinde bir tapınak gördüm. Adını ne tapınağı dedim? Karga tapınağı dediler. Ya kargaya tapmanın nasıl bir anlamlandırıyor bu kişiler? Bir göz gezdirir misin beni dedim. Ve orada bir havuz var. Havuza para atıyorlar. Kargayı Tanrı'nın yeryüzündeki bir ruhunun bir temsilcisi gibi görüyorlar ve onu bir sene bizi koruyacak olarak düşünüyorlar ve böyle bir inanç sistemi. Bu inanç akla aykırı. Yani şu andaki bir Japon genç bunu böyle bir tanrıyı kabul edemez. Bu peki o zaman rasyonel bir inanç lazım. Bu rasyonel bir inanç oluşması için bir üniversitedeki öğrenci inançlarının, yani yok saymak yerine, inançlarını reddetmek yerine rasyonel inanç arayışı içerisine girerse eğer hakikati bulur. Klasik dini metinlerimiz cevap vermiyor. Fakat Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, Peygamberimizin hayatına baktığımız zaman bununla ilgili cevaplar çok açık var. Yani tevhid inancı buna cevap veriyor. Yani tevhid inancına inanan bir kimse Tanrı tasavvurunu süper determinizme göre yapar. Ya süper determinizm nedir? Bir görünen sebepler var bir olayda, bir de görünmeyen sebepler var. Sebeplerin üstü sebepler var. Biz görmüyoruz ama başka sebepler var. Mantıksal çerçeveye oturtmazsa hayata geçiremez. Ya bir insan bunun için inançlarını mantıksal çerçeveye oturtmadığı zaman o inanç onun beyni tarafından onaylanmıyor. Onaylanmadığı için de eyleme dönüştüremiyor. Bunun için inancı mantıksal çerçeveye oturtmak insan zihninin çalışma biçimidir. Evrendeki varoluşa baktığımız zaman önce bilgi var, ilim bilgi var. Bilgiden sonra ikinci sırada ne var? Hesaplama var. Her şeyi hesap bakıyorsun. Hiç hesapsız hiçbir şey yok. Uzaya bakıyorsun, yani bir hücrelere bakıyorsun, bir mikroorganizmalara bakıyorsun. Müthiş bir hesap var. Bir, bilgi dedik. İki, hesap dedik. Üç, tasarım var, geometri var müthiş. Olağanüstü altın oran var. Üç, o da ondan sonra o da açıklamıyor her şeyi. Ondan sonra ne var? Enerji var. Fizik var. Dört etti. Beşincisi ne? Madde var. Kimya. Altıncı ayak ne? Bakıyorsun biyoloji, canlı var. Yani aslında yani evrenin varoluşu altı kademede varoluşu var. Evrenin varoluşu altı kademede, altı günde yaratılmayı çağrıştırıyor sanki bu. Altı kademedeki o ayet-i kerimeyi çağrıştırıyor. Bu bize neyi gösteriyor? Ve peki bundan ilim varsa bir yerde, ilim ve tasarım varsa bilinçli bir tasarlayıcı var. Ama bilinçli ve tasarlayıcı hiçbir zaman tasarlananın cinsinden olamaz. Onun cinsinden olacak ve uzay ve zamandan bağımsız bir varlık olması lazım. Yani ilk bir büyük patlamadan önceki zaten varoluşta uzay ve zamandan bağımsız bir varoluş var. Ondan sonra uzay ve zaman ortaya çıkıyor. Bir simülasyon içerisinde yaşıyoruz
ve bu

0: simülasyon varsa süper determinizm bize diyor ki görünmeyen bir gerçeklik vardır. O halde bir üniversitede okuyan öğrenci rasyonel inançla hakiki inancı bulur. Yani benim kendim tecrübelerimle, akıl yürütme yöntemlerimle ve sanki şu masanın varlığı ne kadar kesinse aynı şekilde tevhid inancı şeklindeki bir yaratan o derece kesin. Buna inandıktan sonra onun dışındaki geleneklerden gelen yanlış öğretilerin elini tersiyle istin. Yani şu andaki bizim medeniyet coğrafyamız yaşayanları zamanın kaçırmış insanlar yaşıyor. Ben hiç unutmam, Amerika'dan bir müftedi, bir Amerikalı geldi bize konferansa. O Müslüman olmuş ama ismini değiştirmemişti. Dedi ki ya ben Türkiye'de baktım, buradaki insanlar Allah'a değil dine tapıyor dedi. Bak, biz gelenek Mezopotamya geleneğini din zannediyoruz. Mezopotamya geleneğini İslam zannediyoruz. Değil. Onun için şu anda din zannettiğimiz yanlış geleneğe masaya yatırılması gerekiyor. Hegel'in güzel bir sözü var. Akla uygun olan her şey gerçektir. Gerçek olmayan hiçbir şey akla uygun değildir diyor. Onun için burada Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman akla uygun olmayan hiçbir şey yok. Ama akıl akıl olmalı. Aslında. Ama bu soruları gençler sormuşlar. Şaşırdım yani.
1: Bunu genç arkadaşımızdan gelen bir soruydu hocam. Sormuşlar. Evet. Dünyaca bilinen dizi platformu var. Burada da son dönemlerde bir dizide konu olmuştu aynı şekilde. Epeyce gündemde kalıp tartışmaya yol açmıştı bu konu. Hem akademik yaşantısı ve dini yaşantısındaki çelişkileri gençlere. Sanırım aslında bu yapılan diziler de hocam sosyokültürel sorunları ele alıyor. Orayı da ayrıca incelemek lazım diye düşünüyorum. Hocam dini inançların oluşumunu konuşmuşken ona dair bir sorumuz var. Ona geçmek isterim. Dini inançlar daha çok çevresel etkilerden ortaya çıktığı kanısında toplumda bir bilgi kirliliği ya da doğrusu var hocam. Soru buradan geliyor. Yine aynı şekilde okumak istiyorum soruyu. İnsanlar inançlarını oluştururken kişisel deneyimlerden mi yoksa toplumdan aldıkları mesajlardan mı etkileniyorlar? Ayrıca kişilik yapısının inanç sistemleriyle ilişkisi nedir?
0: Beyin çalışmaları var. Nörobilim çalışmaları. Nörobilim çalışmaları bir hayvan sinir sistemini inceliyor. Merkezi sinir sistemini. İnsanın merkezi sinir sistemini inceliyor. Ve arasında ne fark var diyor. Yani insan neden hayvan olarak kalıyor da insan olarak var diye. Muhtemel bazı metakognisyon genleri var. Bazıları bulundu bunların. Bu genler insanı insan yapıyor diğer canlılardan. Yani bizim insan olmamızla ilgili genetik algoritmalarımız var. Bir tanesi anlam arayışı geni. Metakognisyon geni deniyor buna. Bir üst biliş geni de deniyor. Mesela bu genin kanıtıyla ilgili logoterapi, yani anlam terapisini bulan Viktor Frankl var. Holokost'ta 38 yaşında bir psikiyatrist. O kampta bütün yakınları kaybediyor, ölüyor. Yani zor kurtuluyor oradan. Kurtulma sebebinde ne, nasıl kurtuluyor, nasıl dayanıyor onu anlatıyor orada. Kampta bir yakını, arkadaşı orada bir rüya görüyor. 30 Mart'ta kurtulacağım diye bir rüya görüyor. Gelecekte buradan kurtulacağım. 30 Mart oluyor fakat kurtuluş yok. Bir gün, iki gün geçip kurtuluyor. Aniden ölüyor arkadaş. Ya diyor, onun kurtulacağım diye ümitle bağlandığı bir amaç onu ayakta tutuyordu. Onu kaybedince öldü. O halde anlam insanın da hayatında çok önemli diyor. Ki o zaman nörobilim falan yoktu. Bu söylediğim işte 40'larda olan bir şey, yani Holokost kampında, yani savaş döneminde, İkinci Dünya Savaşı döneminde o dönemlerde yoktu. Ama şimdi anlaşıldı ki insan beyninde anlamla ilgili nöral yapılar var ve bununla ilgili sinir ağları var. O sinir ağları ve ona uygun çalışan beyin bölgeleri var. Default Mode Network var mesela. Daha ayrıntıya daha belki sorarsanız gireriz ona. O network beyinde anlam arayışından sorumlu. Beynin böyle bu varoluşu sorguluyor, hayattaki pozisyonunu sorguluyor, anlamı sorguluyor. Böyle bir network var. Şimdi bu anlam arayışıyla ilgili bir genetik algoritma var beyinde. İkinci genetik algoritma, genetik kod daha doğrusu, ona uygun çalışan algoritma. İkincisi ölümün farkındalığı var. ölümü algılama.

0: sadece insanda var. Diğer canlılar öleceğiyle ilgili bir kafasında senaryo oluşturamıyorlar. Ölümü algılamıyorlar. Yani ölüm nedir, öldükten sonra ne olacağım tarzındaki sonsuzluk var mı sorularını soramıyor diğer canlılar. Yani bu insanda var, bu genetik eğilim. Üçüncüsü de insanda var olan zamanın farkındalığı, geçmiş ve gelecek. Bu yine Bendigo Default Mood Network de zaman sorgulama network bu aynı zamanda. Bunu sorguluyor. Geçmişi, geleceği ve bugünü sorgulayan network. Bununla ilgili zaman farkındalık ölçeklerimiz var, ölçüyoruz biz. Var. Dördüncüsü de beynindeki networklerden birisi, dedik anlam network'ü, ölümü algılama network'ü, zamanı algılama network'ü. Başka bir bununla ilgili özellikle bu networklerin içerisinde birbirleriyle bağlantılı bunu zihin üstü genleri. Yani geçmişi geleceğe sorguluyor, zamanı sorguluyor, anlam arayışını sorguluyor ve dördüncü beyindeki metakognisyon geni yenili arama geni. Diğer canlılarda yok bu yenili arama. Yani sadece insan 1000 sene önceki insan evini aynı yapmıyor ama örümcek, karınca hepsi aynı yapıyor. Hep aynı yapıyor. Bu ne demektir? İnsan yeni deneyimler açık olma. Algılama insanda var, gelişmeye açık. Bilgiyle gelişmeye açık insanın genetik algoritmaları. Bütün bu genetik yapımız bizim şeyi gösteriyor. Yani diğer hayvanların genetik kodlarına bakarsak yemek, içmek, üremek, barınmaya göre var. Ama insan hayal kurma, amaç belirlemeye göre var. Anlam arayışına göre bir genetik var. Bir hayvanın hayal dünyasını incele, bir kedinin mesela köpeğin hayvanları incele, yiyecek peşinde koşmak vardı. Ama insan hayal dünyasında her insana göre değişiyor. Değişiyor o halde insan maddenin daha üstünde bir varlık. İnsan bu dünyanın dışında, hatta Heidegger insan için şey demiş, bu dünya bırakılmıştır demiş. Çünkü dünyanın ürünü değil, dünyanın tarihine baktığımız zaman insan anomali olarak ortaya çıkıyor. Sıra dışı bir varlık olarak çıkıyor. Uymuyor doğaya. Zaten arılarla ilgili yapılmış bir böyle şey, düşünce deneyi var. Arılar yok ediyorlar. Dünyada 50 sene dünya çöl oluyor. İnsanı yok ediyorlar. 50 sene sonra dünya çok daha güzel yemyeşil oluyor. Örnek Çernobil. Yani bunun gibi. Yani demek ki bu dünya, insan bu dünyaya sonradan gelmiştir. Dünyada bulunmasının başka bir özel bir nedeni, özel bir anlamı vardır. Bu açıdan ele aldığımız zaman genetik olarak bizim insan diğer canlılardan farklı. Peki nörobilim ne diyor? Nörobilim de aynı şekilde insan beyni diğer canlıların beyninden farklı çalışıyor. İşte anlam arayışı, özgür iradesi var, sorguluyor. Hatta insan zihninde böyle Tanrı'ya kafa tutmayla ilgili genetik yapı, özgürlük var. En kötüyü ve en iyi arasında seçim yapmayla ilgili bir özgür iradesi var. Bu insanın diğer canlılardan farklı olarak yaratıldığını gösteriyor bize. Yani bu nedenle bizim hayattaki varoluşumuzu diğer canlılarla kıyaslasak, insanın özel yaratıldığını, özel yaratılmasının da özel bir nedeni olduğunu, özel nedenin de ne olduğunu insanı yaratanın en iyi bilebileceğini. Yani şu anın insanın bu dünyadaki konumunu en iyi kim bilir? Yüksek irade, yüksek güç. O bilir bunu. Bunun için insanın yararına olanın o olduğunu düşünerek anlam arayışımızı, varoluş sorgulamamızı bu şekilde yapmamız gerekiyor. Gençler bu soruları çok soruyorlar şimdi. Yani en çok sordukları sorular, neden bu, neden bu kötülükler var? Yani neden bunlar var? Bu sorular hep sık sorulan sorular. Bilmiyorum, yeteri oldu mu?
1: Güzel bir cevap oldu hocam, kıymetli hocam.
0: Sorunu bir daha okursanız, bir eksik kaldıysa
1: tabii ki. Şöyle, insanlar inançlarını oluştururken kişisel deneyimlerinden mi yoksa toplumdan aldıkları mesajlardan mı etkilenirler? Kişilik yapısının inanç sisteminin üzerine ilişkisini sormuştuk
0: tabii,
1: hocam.
0: Tabii işte burada yani toplumdan aldığı inançlar şimdi biyolojik olarak, genetik olarak geliyor. Yani beyin nörobilim öğrettikleri var. Bu inanma eğilimi genetik. İnanma eğilimi genetik ve nörobilim kanıtlarını sunuyor bunu. Var. Ama bunun inanç sistemleri hangi tip inanç olacak?

0: Ya kültürel ve sosyal öğrenmeyle ilgili. Ya biz burada eğilim olarak verilmiş bize bir eğilim var yaratılıştan, ama bunun içinin doldurulmasını insanlar yapıyor. Şekillendirilmesini insanlar yapıyor. İyicil veya kötücül olmasını insanlar yapıyor. İnsanların kültür üreten bir varlık insan. Buna kolektif bilinç oluşturuyor. Kolektif bir bilinç oluşuyor. Kolektif bilinçaltı oluşuyor. Ve bu kolektif bilinç, bir bilinçaltı içerisinde insan bu kültürel bir varlık oluyor. İnsan tabii geliştikçe, artık bireyselleştikçe bir orta çağın feodal yapısını reddetti 21. yüzyıl. Şu anda gelişmiş ülkelerdeki orta çağın feodal ve şoven yapısını reddetti. Zaman zaman devam etse bile bu feodal yapıda ne vardır? İnsanlar zayıftır, güçsüzdür. Bir güçlüye sığınırlar, bir işte ağaya sığınırlar, bir derebeye sığınırlar, bir lidere sığınırlar, bir krala sığınırlar, kralı kutsallaştırırlar, rahat ederler diyerek kralları yeryüzü tanrısı gibi yaptı Orta Çağ dünyası. Medine coğrafyamızda çeşitli feodal yapılarda böyle çeşitli kutsal tipler ortaya çıktı. Onların sığınarak insanlar hayatta kendi birliklerini tutmaya çalıştı. Çünkü güven duygusu insanın en temel ihtiyacı. Vamık Volkan hocamızın güzel bir benzetmesi var. Kimlikler diyor çadır gibidir diyor. Bir insan aç kalır ama çadırsız kalamaz. Bir ormanda insan aç kalır ama çadırı yoksa gece uyuyamazsın orada. Yani bunun gibi yani kimlik kendi kimliğini arayıp bulma insana özgü bir şey. Diğer canlılarda yok böyle bir şey. Bu özellik nedeniyle insan kültürel olarak öğrenmeye açık, kültürel desteğe açık. Ama bu iletişim çağında olduğumuz için artık bireysellik çok fazla yaygınlaştı. Feodal yapı çözüldü, dağıldı. Gelişmemiş kültürlerde şu anda devam etse bile ya da kendilerine güveni olmayan kişiler ya bir ağaya sığınıp, bir lidere sığınıp aklını ona teslim edip rahat etmeye çalışıyorlar. Ama bu çağın gerçeği bu değil.
1: Hocam kültürel ve sosyal öğrenme de işin içinde dediğiniz için o zaman çevrede şekillendiriyor diyebiliriz.
0: Tabii.
1: Evet. Peki hocam, muazzam bir sistem var gerçekten. Bu sisteme en başına dönecek olursak çocuk ve ergenlik dönemine. Dini inançlar konusunda oldukça önemli bir nokta diyebiliriz. Bu noktada da bir sorumuz var. Yine aynı şekilde yöneltmek istiyorum sizlere. Çocuklarda tanrı tasarrufu nasıl gelişir? Ergenlikteki dini şüpheler normal mi? Bu şüphelerin psikolojik gelişimi özellikleri nasıl etkilemektedir?
0: Doğar doğmaz ilk tanıştıkları duygu nedir? Korku. Annen doğar doğmaz. Birdenbire annenin karnındaki çok konforlu ortamdan dudak bile oynatmıyorsun. İhtiyaç yok yani.
1: O yüzden mi ağlarlar hocam çocuklar?
0: Tabii onun için ağlıyor. Doğar doğmaz ilk duydukları korku, çünkü annenin karnında bütün ihtiyaçları gideriliyor. Rızık arama, yemek, içmekle ilgili hiçbir ihtiyaçları yok. Gözü var ama kullanmıyorlar. Kulağı var, kullanmıyorlar. Midesi var, kullanmıyorlar. Hiçbir, yani beş duyuların hiçbir şey kullanmıyorlar. Hazır geliyor çünkü. Kordon bağından geliyor bütün şeyler, yiyecekler. Böyle bir konforlu ortamdan birdenbire doğuyor, kordon bağı kesiliyor. Ve birdenbire soğuk hava ciğerlerine giriyor. İlk duydukları korku, ilk tepkileri ağlama ve ilk sığındıkları anne, güven. Bak, ilk sevgi anne, anne sevgisi ve güven oluşuyor. Onun için ölüm meleği var da doğum meleği yok mu diye sormuşlar. Anne var ya diye cevap vermiş. Gerçekten o çocuk melek gibi anneyi, anne çocuğa o anda müthiş güven veriyor. Çocuk, anne, hatta çocuğu uyutmak için sallarlar ya, o anne karnındaki çocuğun aort nabzı vardır, o atar böyle, salıyor, beşik gibidir o. Onu hatırlattığı için o salıncaklı çocuk uyuyor rahatlıkla. Yani onun beynindeki algoritma oluşmuş, o sallanma ona annenin ninnisi, anne karnına dönüş gibi geliyor, rahatlatıyor onu. Öyle uyuyor. Ama çocuk bu oluyor ama hayatın gerçekleri var. Onunla karşılaşıyor. Düşüyor, yaralanıyor, aç kalıyor falan, ağlıyor ve bu şekilde ağlayarak istemeyi öğreniyor. Anne baba eğer iyi eğitim verirse çocuk ağlamadan istemeyi de başarıyor. Sevgi yatırımında çocuk ne yapıyor? İlk çocuk en kutlu

0: kutsalı kendisidir. Kendini sever. Buna primer narsizm deniyor. Kendini kutsal şekilde tanır. Daha sonra çocuk sevgi yatırımını çocuk ne yapıyor? Büyüdükçe, ilerledikçe çocuk kardeşlerine, arkadaşlarına, oyuncağına, ülkesine, büyüdükçe arkadaşlarına, vatanına, toprağına ve hayat ilerledikçe bakıyor, varoluşa, yaratana yapıyor sevgi yatırımını. Buna da narsizmini, eğer kişi narsizmini sadece kendine yaparsa buna sekonder narsizm deniyor. Şizofrenide vardır bu. Sadece kendini seven, dünyadan tamamen kopuk yaşayan, başka hiçbir şeyle sevgi yatırımını vermemiş kişilere şizofrenik kişiler olarak tanımlanır bunlar. Yani sonuçta insanoğlunun, yani çocuğun doğar doğmaz karşılaştığı bir duygu, böyle ilk başka hayatın anlamı için sığındığı bir liman arar. O da annedir sığındığı liman. Büyüktükçe, yani ergenlik dönemine girdikçe çocuk, sizin sorduğunuz o ergenlik döneminde çocuk ben kimim, nereye ait olmam, niçin sorularını sorar. Ne oluyor bu? Yani hayvan çocukları, yavruları psikolojik olarak prematüre doğuyor. İnsan çocuğu, hayvan çocuklarından farklı olarak. Hayvan çocuğu doğar doğmaz yürüyor hemen. Yumurtadan çıkınca ördek hemen yüzebiliyor. Ama insan öyle değil. İnsan ancak 1 yaşında ayakta durabiliyor. O 15 yaşında iyi kötüyü ayırt edebiliyor. Demek ki insan psikolojik olarak prematüre, erken doğuyor. Sonradan öğreniyor her şeyi. Topluma muhtaç olarak genetik algoritmalarımız yaratılmış bizim. Yani o şekilde genetik algoritmanız ve nöral network'ümüz ona göre çalışıyor. Yani bu genetik algoritma ve nöral network üzerinde çalışan iki tane bilimci, biri genetik bilimci, diğeri de kognitif psikolog. Kognitif psikoloji beyni bilgisayar gibi gören psikoloji dalıdır. O iki çalışmayı yapanlar 2024 Nobel Fizik Ödülü aldı. Bir genetikçi ve bir psikolog Nobel Fizik Ödülü aldı çünkü yapay zekanın babası olarak kabul ediliyor. Hinton mesela, psikolog olan. Yani beyni simüle etti. Nöral network'ü çalıştı. Beyin sinir ağlarını çalıştı. Ve o çalışma ödül getirdi ona. O da şaşırmış zaten. Yani onun için, ama insanlığın geleceği konusunda endişeliyim diye de bir konuşması, Nobel konuşması var onun. Yani bunu buldum ama geleceğin endişeliyim, etik ölçülerde kullanmalı bu yapay zeka diye. Ciddi endişesi de var. Neyse, yani insanoğlu ergenlikle birlikte bireyselleşme ve kendi kimliğini arayıp bulma dönemine giriyor. Ve bu dönemde, bu 21. yüzyılda şu anda bu bireyselleşmeyi bencilleşmeye kaymaya başladı. Yani bu çağın da en büyük tehlikesi bu ortaya çıktı. Yani ergenlik dönemi bunun için, bir genç için şu anda hayatı keşfetme dönemi. Hayatın anlamını keşfetme dönemi. Ama insanda en önemli şey, insanın psikolojik ihtiyacı, insanın ölümden sonra bir şey var mı sorusunu sorar insan. Mesela insanın sorduğu bir soru da, yani bu insan beyninin sonsuzluk arıyor. İnsan beyni sonsuzluk arıyor, onu söyleyeyim. Sonsuzluğu bulamadığı zaman müthiş bir şekilde travma etkisi yapıyor. İnsan beyni sonsuzluk arıyor. Onun için yüklediği anlam, sonsuzluk arayışıyla ilgili nöral network'ümüz var beynimizde. Sonsuzluk arayışı sorusuna cevap aramayla ilgili nöral yapılarımız var. Yani burada mesela anlam arayışı bunun bir tanesi, diğeri yüksek bir varlığa, yüksek bir güce bağlanma ihtiyacı var. Diğer bir ihtiyaç da ölüm karşısında sonsuzluk beklentisi var. Yani ölüm var ama sonsuzluk beklentisi var. Bütün bunlar ne yapıyor? İnsanın beyninde buna hazır sinir ağları var. Anlam arayışına hazır, ölümden sonra sonsuzluk beklentisine hazır ve yüksek bir güce, varlığa bağlanmaya hazır olmayla ilgili sinir ağlarımız var beynimizde. Bu sinir ağları bizi hakikati aramaya itiyor. Bu sinir ağlarını doğru yönde kullanırsak rahatlıyoruz. Kafamızdaki soruları gideriyoruz. Varoluşumuzun sebebini anlıyoruz. Büyük bir anlamın parçası olduğumuz zaman ne oluyoruz? Her mantıksal çerçeveye varoluşu oturttuğumuz için bu dünyada güvende hissediyoruz kendimizi.
1: Evet. Hocam, sonsuzluk kavramı aslında daha korkutucu değil mi? Buna inanmak daha zor olması gerekiyor aslında ama herhalde ölümden korkuyu tetikliyor.

gerekiyor bu da, inanır. Nevzat Hocam, cevabınız için çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz, konuyla ilgili görüş ve yorumlarınız bizler için kıymetli. Lütfen yorumlar kısmında belirtin. Bizler de hepsini okuyarak kıymetli hocamla paylaşıyoruz. Sağlıcakla kalın efendim.

gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerim. Ben de sana mecburum, bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor.

İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur, tutsak, ustura ağzında yaşamaktan. Kimi zaman ellerini kırar tutkusu, birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman, arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu. Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor, eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesen, sana kullanılmamış bir gök getirsen. Haftalar ellerimde ufalanıyor, ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem, ben sana mecburum, sen yoksun. Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Ah, seni bilmiyor, kimseler bilmiyor. Bir şiir sızıyor ıssız gözlerinden. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışsın, tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsen, bu kurtlar sofrasında belki zor, ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden. Ne vakit bir yaşamak düşünsem,

0: Radyo Üsküdar.
1: Herkese merhabalar. Hocam çok güzel sorularımız var. İzleyenlerimiz bugün bizi biraz zorlayacak demektir. Şöyle ilk sorumuza geçmek istiyorum ki. Hocam üniversiteyi kazanan gençlerin hem akademik hayatlarını hem de dini yaşantılarını dengelemek konusunda biraz kaygılı oldukları dönemlerdeyiz. Bununla ilgili çok güzel bir soru gelmiş sevgili izleyicimizden. Aynen okumak istiyorum size. Şöyle ki, bir genç akademik hayatını sürdürürken hem dini hem de akademik hayatını nasıl sağlayabilir?

bu Batı dünyası da bu sorunun cevabında soruya sadece tek yönlü bir cevap verdi. Bir sentez ulaşamadı. Fakat 21. yüzyıldaki bilimsel

Duygusal bilgiler, manevi bilimler, manasal bilimler diye ikiye ayırdığımızda göreceğiz ki bilimler aynı hakikatin iki ayağı ve bunu bu gözle bilimlerin bütünlüğü şeklinde bir üniversiteye gelen bir genç okudu, lisedeki gençler.

sadece yıllar önce Japonya'ya gitmiştim. Japonya'da Tokyo'nun merkezinde bir tapınak gördüm. Adı nedir tapınağı dedim, karga tapınağı. Karga tapınağı nasıl anlamlar diyor, işte gezer misin dedim. Ve orada bir havuz var, havuza para atıyorlar. Kargayı Tanrı'nın geldiği

yok saymak yerine, inançlarını reddetmek yerine rasyonel inanç arayışı içerisinde ve hakikati bulur. Klasik dinin metinlerine cevap vermiyor. Fakat bu Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, Peygamber'in hayatına baktığımız zaman bununla ilgili cevap

onaylanmadığı için de eyleme dönüştüremiyor. Bunun için inancı mantıksal çerçeve okuyakla insan zihninin çalışma biçimidir. Evrendeki varoluşa baktığınız zaman önce bilgi var, bilgi var. Bilgiden sonra ikinci sırada ne var? Hesaplamak.

evreni, varoluşu altı kademede. Varoluşu. Varoluşu altı kademede. Altı günde yaratılmayı karıştırıyor. Altı kademede bu ayet kelimeyi karıştırıyor. Bu bize neyi gösteriyor? Peki bundan ilim varsa diye, ilim ve tasarım varsa, bilinçli tasarlayıcı var. Ama bilinçli ve tasarlayıcı

lassen, simülasyon varsa süper tekerleğimizin bize diyor ki görünmeyen bir gerçeklik vardır. O halde üniversitede okuyan öğrenci rasyonel inançla hakiki inancı bulur.

0: insanlar Allah'a değil yine tapıyor. Yani biz gelenek Mezopotamya geleneğini biz zannediyoruz. Mezopotamya geleneğini İslam zannediyor değil. Onun için şu anda din zannettiği yanlış geleneğe masaya yatırılması gerekiyor. Hegel'in güzel bir sözü var. Aklı olarak duydun o gerçek gerçek olmayan hiçbir şey aklı değil. Çünkü burada Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman aklına uyuyor. Hiçbir şey değil. Ama akıl akıl olur.
1: Çelişkileri gençlere sanırım aslında bu yapılan diziler de hocam sosyokültürel sorunları ele alıyor. Orayı da ayrıca incelemek lazım diye düşünüyorum. Hocam dini inançların oluşumunu konuşmuşken ona dair bir sorumuz var. Ona geçmek isterim. Dini inançlar daha çok çevresel etkilerden ortaya çıktığı kanısında toplumda bir bilgi kirliliği ya da doğrusu var hocam. Soru buradan geliyor. Yine aynı şekilde okumak istiyorum soruyu. İnsanlar inançlarını oluştururken kişisel deneyimlerden mi yoksa toplumdan aldıkları mesajlardan mı etkileniyorlar? Ayrıca kişilik yapısının inanç sistemleriyle ilişkisi ne?

0: 有点
1: 台湾，台湾的感觉就是这样。你从哪来？哪里？我目前买房子，买的公寓上，现在的房子，房子在古龙这边。

bir arama yok. Diğer canlılarda yok. Bir arama. Yani sadece insan, 1000 sene önceki insan evine aynı yapıyor. Yapmıyor ama örümcek, karınca hep aynı yapıyor. Hep aynı yapıyor. Ne demek ki?

台湾海岸林家出来，海洋林家是那些有山的有的地，有时候还是有山，满天的，然后就是。

diğer canlılarla kıyaslıysa insanın özel yaratıldığını, özel yaratılmasının da özel bir nedeni olduğunu, özel nedeniyle ne olduğunu insanı yaratanın eli bilebilir. Yani şu an insanın bu dünyadaki konumunu en iyi kim bilir?

0: yoksa toplumdan aldıkları mesajlardan mı etkilenirler? Kişilik yapısının inanç sistemi üzerine ilişkisini sormuştuk hocam.
1: Tabii ki yani toplumdan aldığı inançlar biyolojik olarak, genetik olarak geliyor. Yani beyin nörobilim öğrettikleri var. Bu inanma eğilimi

kolektif bilinç oluşturuyor. Kolektif bir bilinç oluşuyor. Kolektif bir bilinçaltı oluşuyor. Yani kolektif bir bilinçaltı içerisinde insan kültürel bir varlık oluyor. İnsan tabii geliştikçe artık bireysel

kralları yeryüzü tanrısı biliyor. Siyasi Edirne civarlarımızda çeşitli feodal yapılarda böyle çeşitli kutsal tipler ortaya çıktı. Onların sığınarak insanlar hayatta birlikte gidiyor.

çağında olduğum için bireysellik çok fazla yaygınlaştı. Sözel yapı çözüldü, dağıldı. Gelişmiş kültürlerde şu anda devam etse bile zaten kendilerine güveni olmayan kişiler kendi ağaya sığınır, bir lidere sığınır. Yani aklını ona teslim edip rahat etmeye çalışıyorlar.

0: nasıl gelişir? Ergenlikteki dini şüpheler normal mi? Bu şüphelerin psikolojik gelişimi özellikleri nasıl etkilemektedir?
1: Doğar doğmaz çalıştıkları büyüdüğünü korkmaz. Doğar birdenbire annenin karnındaki çok konforlu ortamda dudak bile oynar.
0: O yüzden mi ağlarlar hocam?
1: Hayır. Doğar doğmaz ilk duydukları korkmaz. Annenin karnında bütün ihtiyaçları kesiliyor. Duyduk aramayı, içmekte, hiçbir ihtiyaçları yok. Gözü var ama.

0: hava ciğerlerine giriyor. İç duydukları korku, iç tepkileri ağlama ve iç sığındıkları anne, güven. İç sevgi anne, anne sevgisi ve güven olur. Onun için ölüm meleği var da doğum meleği yok mu diye sormuşlar. Anne var ya diye
1: cevap
0: veriyor. Ne kadar güzel. Evet, anne çocuğa o anda müthiş güven veriyor.

yara acı kalıyor. Yani ağlıyor ve bu şekilde ağlayarak dinlemeyi öğreniyor. Anne baba eğer iyi eğitim verirse çocuk ağlamadan dinlemeyi de başarıyor. Sevgi yatırımını çocuk ne yapıyor?

bahçeden çıkınca ördek hemen yüzebiliyor. Ama insan öyle değil. İnsan ancak 1 yaşında ayakta durabiliyor. 15 yaşında iyi kötü ayırt edebiliyor. Demek ki insan psikolojik olarak prematüre erken doğuyor.

ortaya çıkıyor. Ama insanda en önemli şey, insanın psikolojik ihtiyacı, insanın ölümden sonra bir şey var mı?

yüksek bir varlığa, yüksek bir bağlanma ihtiyacı var. Diğer bir ihtiyaç da ölüm karşısında sonsuzluk beklentisi var. Yani ölüm var ama...

Nevret Hocam, cevabınız için çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz, konuyla ilgili görüş ve yorumlarınız bizler için kıymetli. Lütfen yorumlar kısmında belirtin. Bizler de hepsini okuyarak kıymetli hocamla

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

hicran görünür. Ak de yeter, akarım başım gözüm üstüne. Yılda bir olsa bile seviyorum de hele. Senden gelmişse eğer sefadır bana çile. Yalnız kalbimi değil, koca dünyayı bile.

razıyım. Ömür boyu gece gündüz gözyaşı dök de yeter. Dökerim.

sensin galibi. Her derdine razıyım, çıkmasın tek talibi. Varsın yağmur yağmasın, sen iste şimşek gibi çak de yeter. Çakarım başın gözün üstüne. Tek söz etmem bu sevda vursa beni her yandan. Tanrım beni korusun benden bıktığın andan. Ne kadar sevsem bile bir gün olur dünyandan. Çık de yeter, çıkarım başı gözüm üstüne. Biliyorum sevgili, gönlümde yerim gurbet. İster sılaya çağır, ister her gün sürgün et. Sen mutlu ol bir tane, ben ömür boyu hasret. Çek de yeter, çekerim başı gözüm üstüne. Seni bu kadar sevmek yalnız benim günahım. Hiç şikayet ettim mi? Bir gün çıktı mı ağrım? Bir elimde yüreğim, bir elimde silahım. Sık de yeter, sıkarım başım gözüm üstüne. Başım

mutlu muydum bilmiyorum. Hüzünlü bir sonbahar gününde. Parlıyordu gözlerim. Masumca giren gözlerinde. Suskun muydum bilmiyorum. Aklım kalmıştı gülüşünde. Titriyordu ellerim. Alevli bir akşamda ellerinde. Yanıyor muydum bilmiyorum. Farkında değildim yanımda. Eriyordu bedenim. Yanımdayken yokluğum.

tüm uykularımda. Ağlıyor muydum bilmiyorum, sana olan duygularımda. Yanıyordu sigaralarım, üst üste.

bitir çoğu zaman. Ben bir ressamım işte o zaman. Şarkılar bir renktir çoğu zaman.

özenle seçilmiş sözcükler, yüzlerce aday.

ben bir şairim, işte o zaman şarkı.

Yaşamak zor, gerçekten zor, birlikte yaşamak zor.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içten

şakaklarına kar yağıyor bilesin ey hacı. Gül açan yüzlerimizde göğeriyor rengin seninle. Biz seni ta eskilerden tanırız. Hani göğüslerimize taş olur inerdin. Avuçlarımızda hira dağıydın. Al atların tam yerine ayarlanmış yerlerinde. Akdeniz rüzgarlarına karışan sen. Biliyorum, hiçbir tarih yazmayacağım. Ve bir

tatlı kuru gözlerinden vurursa, parmakların eğri ağaç tutamaz, çığlıkların çağlar aşar, duymaz. Ve ben biliyorum, örümceği, mağarayı, güvercini, asayı ve İbrahim'in baltasını ben biliyorum. Nereden başladı bu kesik dans? Ve bu dansa karşı afyonlanmış hecin yüzlü insanlar kim? Kim kim? Kim kim? Meclis kürsüsünde konuşan bu adam kim? Üsküdar kız lisesinde okuyan genç kız. Çantasında tutulmuş. Kadıköy vapurunda sigara tüttüren delikanlılar neden gülüyorlar?

Öyle bakmayın balkonlarınızdan. Fırat Nehri ayrılık çıbanına tutuldu. Damarlarımızı yırtıyor. Tuna Nehri onulmaz boşnak sızıları pompalıyor yüreğime. Plevne türküleri altlara dönüşürken Çeçenya'da yiğitler inancın, emeğin ve aşkın

ne Bağdat'tan, ne Şam'dan, ne Mekke'den, ne Diyarbakır'dan, ne İstanbul'dan, ne Buhara'dan.

seni de burnuna bir gün el açın. Halepçede sokulmuş gül gibi. Bu sevdaya düşsen sen de yanarsın. Suskun, sıcak, uzun yaz geceleri. Ve siz, ey analar, hani siz gecelerinizi böler, çocuklarınıza ninniler söylerdiniz. Hani siz fatihler doğurdunuz.

0: biliyorum İstanbul'un, Bağdat'ın, Diyarbakır'ın, Mekke'nin birbirine nasıl bağlandığını, nasıl çözüldüğünü sorar. Ey insan, ey insanlık, ayağa kalk. Kolları ve bacakları budanmış delikanlıları, boyunları gövdesinden ayrılmış insanları, gözleri uyur gibi kapanmış kan pıhtıları içindeki bu çocukları, gelişmiş laboratuvarlarımızda dikkatle inceleyin. Ve bir gün bu dünya gül bahçesine dönecek. Bunu böylece bilirim.
1: Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

yüreğime bir gül çizdim kanlı yaşıyla. Yaktın beni, küle döndüm, dumana döndüm. Nasıl edem, nere gidem dertli başıyla. Bilemedim, teli kırık kemana döndüm. Canım aldın, can evimden vurdun ya sen de. Küstüm sana, faydası yok, geri dönsen de. Sen de vefasız çıktın, sen de hayırsız çıktın. Sen de vicdansız çıktın. Atın

derde çekesin, itiresin umudunu, heder olasın, aşka düşe kahrolasın, candan bıkasın, ömrün boyu bir kez olsun gülmelisin. Sen ki beni rezil ettin yedi cihanda, yalan oldum, talan oldum, senin sayende. Sen de vefasız çıktın, sen de hayırsız çıktın, sen de vicdansız çıktın, adın batsın. Beni özleyince bir nehir yatağını bulsun, kor düşsün dağlarına, ceylanlar suya insin. Sesime bakıp da ağlıyorum sanma, seni özleyince böyle olsun biraz da. Canım aldın, can evimden vurdun ya sen de, küstüm sana, faydası yok, geri dön sen de. Sen de vefasız çıktın, sen de hayırsız çıktın, sen de vicdansız çıktın, adın batsın. Ayrılıversin yaprak dalından, insan sevdiğinden ayrılıversin. Kan damarından, can pazarından, adam baharından ayrılıversin. Dağda dört mevsim erimeyen kar var ya, yokluğun öyle erimesin. Sen de vefasız çıktın, sen de hayırsız çıktın.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da. Kültür, sanat, edebiyat ve müzikiye dair her konunun ele alındığı programda, kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten...

Merhaba ey gülüşünde güller açanlar. Huzur olur çevresine huzur ve neşe saçanlar. Ey dost, sen sen ol, olma sakın bir başkası. Neye özenirsen o olursun, yoktur hayatın şakası. Uymayasın, şaşırır insan, nefis denen gözü çıkası. Yürüyüp geldik elde asa, ayakta çarık. Aklımız üşümesin diyedir başımızdaki sarık. Açalım heybemizi başımızdayken aklımız. Ne varsa herkes görsün, yok gizlimiz, saklımız. Merhaba, merhaba ey helal rızık için çalışanlar. Merhem edip sabrı her derde alışanlar.

Ey dost, vardığın her yeri sevgi ile bezet, zalimin karşısında ol, mazlumun hakkını gözet. Bir gün deyip geçme sakın, bir gün ömürden bir özet. Toprağa bak da ibret al, olma sakın afaki. Bu dünya kimseye değildir baki. Besmele ile açalım heybemizi, sunalım bir çift sözden ibaret hediyemizi.

Efendim 8 Haziran 2026 Pazartesi gününden hepinize selamlar, muhabbetler. Ben Uğurcan Polat, 2 gün aradan sonra tekrar Radyo Üsküdar'da, Üsküdar Üniversitesi'nin radyosu Radyo Üsküdar'dan, Radyo Üsküdar mikrofonlarından hepinize sımsıcak, dopdolu merhabalar. Bizi radyolarından dinleyen dostlar ve aynı zamanda Instagram'dan takip eden değerli dostlarımıza bir kez daha gönül dolusu muhabbetlerimizi sunuyoruz. Değerli dostlar, bugünkü konumuz haysiyetli evler olacak. Bir başka deyişle söyleyecek olursak eğer, evlerin haysiyeti. Hemen itiraz etmeyin derim. Haysiyet insana mahsus bir hususiyet değil mi diyerek hemen itiraz etmeyin derim. Evlerin de haysiyetli olur ve haysiyetli evlerimiz de bulunur. Ve hatta daha evvel böyleydi. Kısacası evlerin de haysiyeti var ve o haysiyeti evlerde büyüyen insanların hayata katkıları, mana sunumları, gayretleri, çabaları ve iyi insan olmanın ardından iyi insanlara dokunabilme gibi gayretleri de emellerinin de olduğunu da hatırlayalım. Haysiyetli evler eskiden sığınılacak yerler iken şimdi daire haline gelen beton bölümlerden oluşan yerlere gelen insanlar ailenin sıcaklığına sığınmak yerine kendine bir zindan haline getirdiğini de kimsenin kimseyle de irtibatı bulunmadığını da görüyoruz ve hepimiz de buna şehadet ediyoruz. Değerli dostlar, şimdi Barış Manço'dan başlayalım. Bir eserle başlayalım. Katip arzu halim, yaz yâre böyle. Biz de arzu halimizi yâre yazalım, dostlarımıza yazalım. Evvela kendi gönlümüze arzu halimizi yazalım ve diyelim ki haysiyetli evler konusunu bir kere daha düşünelim. Evlerin haysiyeti meselesini öylesine geçip gitmeyelim. Bu mesele gerçekten çok önemli. O bakımdan mevzuyu biraz daha derinlemesine düşünmek lazım. Elbette haysiyetin ne demek olduğuna ilişkin bazı tanımlamalar da yapmamız lazım bu programda. Onu da yapmaya çalışalım. Ama evlerin bir kimliğinin, bir karakterinin, bir haysiyetinin, bir şahsiyetinin olduğunu da, olması gerektiğini de kabul edelim. Ve işte Barış Manço'nun lisanıyla o Sivas türküsünde katip arzu halim yaz böyle diyelim ve haysiyetli evlere, haysiyetli odalara, haysiyeti ocaklara, haysiyetli baca tütüşlerine arzumuzu, hasretimizi bir kez daha dile getirelim. Bu türkünün dizelerinde bir kez daha dile getirelim. Biliyorsunuz Kurban Bayramı geride kaldı. Gidebilenler memleketlerine gittiler, köyleri, ocakları olan

olanlar oralarda bulundular ve bu söylediklerimi ve söyleyeceklerimi o çocukluk evleri, o annelerin, babaların, dedelerin evleri üzerinden de düşündüklerinde, bugün yaşadığımız daireleri de kıyas ettiğimizde aradaki o müthiş can acıtıcı farkı da görmüş olacaklar. Hadi sözü daha fazla uzatmayalım. Barış Manço'ya birlikte kulak verelim.

Evet, bu güzel eserin ardından tekrar birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Demişti ki evlerin de bir haysiyeti var. Evlerin de bir karakteri var. Evlerin de bir duruşu, bir oluşu var. O evlerin içerisindeki karakterin zaman içerisinde orada yetişen çocuklarla bir karakter tahlilinden sonra, bir karakter eğitiminden sonra sokağa çıkmaları, büyümeleri, ergenliklerini yaşamaları ve hayata dahil olmaları sebebiyle hayatın içerisinde de bir haysiyet bir haysiyet üyesi olarak, bir haysiyet temsilcisi olarak hayata kattıkları çok önemli. Şimdi insanın doğduğu ev gerçekten çok önemli. Nefes aldığı ev çok önemli. Doğduğu kültür, gömülü kültür olduğu için insanın, yani içine gömülerek büyüdüğü kültür olduğu için haysiyetli evlerde bir karakterinin, bir duruşunun, bir istikametinin, bir kararlılığının, bir inancın, bir geleneğin, bir haysiyetin olduğu evlerde yetişen insanların duruşları hayat boyu bambaşka oluyor. Ama o evde bir duruş yoksa,

bulunan bir yerse eğer sadece o evlerde, o zaman oradan bir haysiyet üretimi de söz konusu olmuyor. Ne yazık ki artık bundan yeterince bahsedemiyoruz. Mesela haysiyeti evler dediğimde, ben kendi çocukluğuma gidersem eğer, diyelim ki dedemi asla söylemeden geçemem. Kahramanım çünkü o benim ve bizim evin haysiyetinin, bizim evin karakterinin, bizim evin kararlılığının, bizim evin adil duruşunun, muhabbetli duruşunun, elin kulağına atılarak, elin kulağa atılarak söylenen deyişlerin, türkülerin, muhabbetlerin oluşturmuş olduğu bir auradan bahsetmem lazım. Ve aynı zamanda dedemin ağabeyi merhum Çelebi dedemin köyde okuma yazma bilen öğretmen ve imamın dışında üçüncü şahıs olmuş olması, hem Osmanlıca okuyup yazabiliyor olması, hem de Latince'yi okuyup yazabiliyor olması, uzun süren kış gecelerinde odada o metinleri, Muhammediyeleri, Ahmediyeleri, işte Cenkleri, Gaza kitaplarını okuyor olması ve oradan alınan kültürle gece evine dönen insanların burada aldığı ahlak, duygu, eğitim, duruş, haysiyet, hassasiyet, şahsiyet burada oluşan, onların da kendi evlerine taşımaları söz konusuydu. Dolayısıyla eskiden evlerimiz, ocaklarımız bir haysiyet ocağıydı. Bir şahsiyet temsilinin ocağıydı. Bir karakter oluşumunun ocağıydı. Bir değer verme, değer biçme, bir değer üretme, bir değeri büyütme ve ardından onu hayatın ilgi alanı hangisiyse o sahalara giderek orada öğretilen o haysiyeti, o değeri, o şahsiyeti ortaya koymak gibi bir durum söz konusuydu. Dolayısıyla evlerde yaşayan büyüklerin, yaşlıların, şimdi artık yaşlı denmiyor malum, ileri yaşta olanların varlığı o haysiyetli evlerin haysiyetinin bir garantisiydi. O haysiyetli evlerin haysiyetinin devamının bir garantisiydi. O haysiyetli evlerin, o şahsiyetli evlerin kararlılığının, otoritesinin sürdürüldüğü yerlerdi. Bu evlerde, yani bu haysiyetli evlerde şahsiyet üretimi yapılan, şahsiyet eğitimi yapılan, mizaçların ezilmediği, mizaçların açığa çıkartıldığı, zuhura getirildiği ve o mizaçlara göre davranışların yapıldığı o şahsiyetli evler, o haysiyet barındıran evlerde, değerli dostlar, umuyorum ki bana katılıyorsunuz çünkü benzer şeyleri yaşlarınız bizlere yakınsa bunları gözlediniz, gördünüz her biriniz. Yazılı olmayan hiyerarşik bir disiplini, yazılı olmayan hiyerarşik bir ahlakı, yazılı olmayan hiyerarşik bir düzeni vardı ve bu düzeni çocuk doğduğundan itibaren görürdü, anlardı ve ona göre davranırdım. Elbette çocukluğun getirmiş olduğu kimi yaramazlıklar zaman zaman buraları ihlal ederdi. Ama genele bakıldığı zaman bu ihlal geçici sürelerle olurdu. Çocukluğun getirdiği anlık bir yaramazlıkla delinebilirdi. Ama uzun süre delilmesine de asla müsaade edilmezdi. Burada tattığı bir otorite, daha doğrusu geliştirici, baskıcı olmayan, geliştirici, karakter belirleyici, haysiyet ilka edici bir eğitimden bahsediyor olmamız lazım. Bu evlerde, şahsiyetli evlerde, evlerin haysiyetini ve şahsiyetini oluşturan hiyerarşiden bahsettik ya, bu hiyerarşi esasen bu hiyerarşi bir edep hiyerarşisiydi. Bir var olma, bir büyüme hiyerarşisiydi. Orada annenizin, babanızın
ninenize davranması, babanızın dedenize davranması, diğer büyüklerin o evdeki büyüğe davranması, bir şey

anlatılırken, bir şey söylenirken dinleniliyor olması, o dinlenilen şeye de dikkatle yaklaşılıyor olması, o evin edep hiyerarşisi içerisinde şahsiyeti oluşturan, şahsiyeti evlerin en mühim, en belirgin, en bariz özelliklerinden birisiydi ve bu asla ve asla yadsınamaz bir durumdu. Mahmut Babacan Hocam, çok teşekkür ederim. Marmara Üniversitesi öğretim üyelerinden değerli hocamın açılımı çok önemli. Yorumlarda gördünüz. Evlerin bir hayat denilen bölümü vardı. Yani girişteki bölüm hayattı. Sağda babanın odası, solda dedenin odası, amcaların odası, işte onun odası, mutfak olarak kullanılan oda ve bir de o hayat denilen uzun, o dört odaya denk gelen bir uzunluktaki yere hayat denirdi. Burada hayat yaşanırdı. Yani şahsiyet buralarda öğrenilirdi. Yatmak için dedelerimiz, annelerimiz, babalarımız kendi odalarına çekilirdi. Ama bütün günlük meşgaleler, edep eğitimi, şahsiyet eğitimi, haysiyet eğitimi daima bu hayat dediğimiz yerde icra edilirdi. Ve bizlerin aldığı bütün mevzu buradan kaynaklanırdı. Burada o hiyerarşik edep söz konusuydu. Burada hitap şekilleri, söze giriş şekilleri, söz alma biçimleri, büyüğün konuşmasının dinlenilmesi, bir mevzu olduğunda onunla istişare edilmesi, büyüğe sorulması, varsa bir itirazın makul biçimde, makul bir zeminde, doğru cümlelerle kendini iyi ifade etme provaları aslında bu şahsiyetli evlerde açığa çıkardı. Değerli dostlar, insanın kendisini ifade etmesi, ifadeye muktedir olması meselesini öylesine bir mesele diye düşünüp geçmeyelim. Belki bir başka zaman nasip olursa üzerinde durmaya çalışırız. Kişinin kendini ifade edebilmesi hayattaki en büyük kazanımdır. Buradaki dostlar, hocalar muhtemelen katılacaklardır buna. Kendini ifade edemiyor olmak, lisana malik olamıyor olmak, kelimeleri zamanında ve yerli yerinde doğru bir tonlamayla kullanamıyor olmak, eğer şahsiyetli evlerde öğrenilememişse, bu edep hiyerarşisine sahip olan büyüklerimiz tarafından bize öğretildiği halde biz bunu öğrenememişsek, hayattaki bütün iletişimlerimizde bir sakatlık söz konusu oluyor ve hayattaki bütün ilişkilerimizde bir kırıklık, bir kopukluk, bir başkalık söz konusu oluyor. Ya uzun süre pasif kalıyoruz, ezik kalıyoruz, ifade etmiyoruz, sessiz kalıyoruz, biriktiriyoruz, içimize bastıkça basıyoruz ve içimiz artık nefes alamaz bir hale geliyor ve onun kapağını da kapatıyoruz. Biz böyle sessiz, sedasız, edepli, dinleyen, makul birisi gibi görünüyor olmakla beraber aslında bunu zihnimize oturtmadığımız için, onun haysiyet gereklerini, şahsiyet gereklerini düşünüp de ona göre planlamadığımız için, o kabul ettiğimizi varsaydığımız şeylerin hiçbirisini aslında kabul etmediğimizden, onları iç mahzenimize doldurup kapağını kapattığımızda bir süre sonra orada biriken o metan gazı gibi bir gazla onun patlaması ve birdenbire öfkelere, saldırılara, yansıtmalara dönüştüğünü de biliyoruz. İşte haysiyetli evlerde çocukların kendilerini ifade edebilme fırsatı verilirdi. Ama bu çocuğun gevezelik yapması ya da yetişkinin büyüklerine karşı gevezelik yapması, aklına gelen her şeyi söylemesi, yerli yersiz konuşması, misafirin sözünü kesmesi gibi bir durum değildi. Bu haysiyetli evlerde fertlere, bireylere, yani orada yaşayanlara yerindelik duygusu da öğretilirdi. Bu hiyerarşik edep içerisinde haysiyetli evlerin bizlere kazandırdığı en mühim yeteneklerden, en mühim becerilerden birisi de yerli yerindelik duygusuydu. Bu adaletli de olmak demek aynı zamanda, yerli yerindelik duygusu. Yani ne zaman konuşulacak, ne zaman soru sorulacak, hangi cümlelerle sorulacak, uzatarak mı sorulacak? Şimdi büyüğümüz, dedemiz, annemiz, babamız, ninemiz mühim bir mesele anlatıyor iken
bir soru soracağım diye orada bölünmesine müsaade edilmezdi. Sorunun bir vakti

var. Dinlemenin olduğu gibi, konuşmanın olduğu gibi. Ama bu özgürlük verildiğinde, bu fırsat verildiğinde kişinin kendini doğru biçimde ifade etmesi sağlanırdı. Eğer tam olarak olmuyorsa, o zaman minik ara sorular sorulurdu. Ama o minik ara sorular belirleyici, yani karşı tarafı ötekileştirici, uzaklaştırıcı, betimleyici, öteleyici, susturucu, küçük düşürücü, kendini kötü hissettirici, ezikmiş gibi hissetmesine sebep olan bir susturma değildi bu. Kendini daha iyi ifade etmesi için doğru cümleleri seçmesi önemliydi. Eğer ailede kişi bu haysiyetli evlerde kendini doğru ifade etmeyi öğrenemezse, evlerin haysiyeti bu şekilde çocuğa yansımazsa eğer, o okulda çocuk arkadaşlarıyla kavga edecek, kendini ifade edemeyecek, silgisini isteyemeyecek, kalemi istendiği zaman onlara işte vermeyecek, ilişkisini kavga üzerinden, öfke üzerinden, hırs üzerinden, ezilmişlik ya da ezme üzerinden bir yere oturtacak demektir ki, işte bu şahsiyetli evlerin yanlış bir üretimi sayılacağından aileler buna çok ciddi niyetle yaklaşılırdı. Kendini ifade edecek ama yormayacak. Kelimeyi yormayacak. Kendini yormayacak. Muhatabını yormayacak. Kelimeleri örselemeyecek. Yerli yerinde, doğru bir tonlamayla, iyi bir zamanlama içerisinde ve muhatabının kendini kötü hissetmeden anlayacağı bir tarzda, bir biçimde söylüyor olmasına yerli yerindelik zamanında söylenmiş sözler diyoruz. Bunu yapamadığında arkadaşlarla geçinemeyecek, sıra arkadaşıyla geçinemeyecek, komşusuyla geçinemeyecek, ergenliğe geldiğinde çatapat bir çocuk haline gelecek, öfkeyle, şiddetle, sesini yükseltmekle, öğrenilmiş böyle yanlışlıklarla bir şey elde etmeye çalışacak ve sonraki yetişkinlik hayatına da maalesef taşınacak. İşte haysiyetli evlerin şahsiyet üretiminde çocukların kendilerini doğru biçimde ifade etmelerine verilen fırsat ve bunun geliştirilmesi meselesi o hayat dediğimiz alanda çok kıymetli. Burada da kalır mı? Şimdi kendini doğru ifade etmeyen kişi yarın diyelim ki geleceğe ilişkin bir yapıya girdiğinde, hem karşı cinsiyle ilişkiye girdiğinde orada da bir yerindelik ilişkisi kuracaktı. Üstünlük değil, kızgınlık ilişkisi değil, öfke ilişkisi değil, ezmeye ya da ezilmeye razı olma ilişkisi değil, sözleriyle onu incitici bir yerde değil, yansıtıcı, suçlayıcı konuşmalarla değil, kendini doğru ifade edecek ve muhatabını da, sevgilisini de, eşini de, işte neyse, ona göre dinleyecek. İşte o evlerde eğer böyle gelirse, o şahsiyetli evlerde doğru bir şahsiyet portresi oluşturulursa, doğru bir şahsiyet eğitimi oluşturulursa, haysiyet önemsenirse, o zaman kişi de yareniyle konuşurken, değil mi, yoldaşıyla konuşurken, pirdaşıyla konuşurken, meslektaşıyla konuşurken, yani hangi tip ilişkide, münasebette bulunursa bulunsun, burada bir yerindelik duygusu ve kendini doğru zamanında ifade edebilme yetisinin geliştirildiği için bambaşka bir şey olacak. Yoksa karısıyla da kavgalı ilişki kuracak, öfkeli ilişki kuracak, suçlayıcı ilişki kuracak, özür dilemeyen bir yapıya gelen bir ilişki kuracak. Karşı taraf hep suçlu, hep kendisi haklı olacak. Ya da karşı taraf hep haklı, kendisi hep haksız olacak. Burada da ezilmişlikle ilgili bir yan olur. Yani dolayısıyla insan haysiyetine yaraşır. Allah'ın yaratmış olduğu kulun kulluk haysiyetine yaraşır. İnsanlık onuruna, haysiyetine yaraşır bir biçimde olması lazım. Ne ezmesi lazım, ne ezilmesi lazım. İşte buna yerindelik duygusu ve adalet diyoruz. Biliyorsunuz böyle adalet böyle çok konuşulur. Adalet yok, adaletsizler falan filan deriz ama adalet nedir dediğimizde insanların çok da söyleyebildiği bir şey çıkmıyor. Adalet bir şeyi yerli yerine tam da zamanında koymak demek arkadaşlar. Evet, bu şahsiyetli evlerde bu durum önemli. Şahsiyetli evlerde
fedakarlığın nasıl

olduğu görülür, deneyimlenir. Ne kadar fedakarlık yapılacağı fark edilir ve deneyimlenir. Şahsiyetli evlerde sevgi dilinin ifade ediş şekilleri gözlenir. Nene dedemize diyelim ki nasıl sevgisini ifade ediyor, annemiz babasına hangi şekilde ifade ediyor, babamız annemize dil ile mi, lisan ile mi, beden dili ile mi, fedakarlıkla mı, yaptığı bir çorbayı diyelim ki tabağa servis ederken ona bakışında mı, mimiğinde mi, gülerken şu dudağındaki diyelim ki kıvrımla mı, yani oradaki o sevgi dili hangi dil? Dokunmasıyla mı, teşekkür etmesiyle mi? O senin yaptığın çorbayla Allah beni lezzetlendirdi. Senin yaptığın çorba benim rızkım oldu hanım. Senin yaptığın çorba benim rızkım oldu anne. Senin yaptığın çorba bugün benim rızkım oldu nine deme bilinciyle oldu yani. Öyle bir şey ki sen onunla bugün besleneceksin. Tarlaya onunla gideceksin. Ata onunla bineceksin. Traktörü onunla süreceksin. Çapayı onunla yapacaksın değil mi? Harmanı onunla döneceksin. Yani evde yapılan o haysiyetli evde dualarla, Fatıma eliyle, niyazlarla yapılan bir yemeğin, bir çorbanın senin vücuduna girmesi demek onun öncesindeki hadiseleri hatırlamayı gerektirir şahsiyeti bir evin üyesiysen. Ya yedik bunun da tuzu yoktu demek yerine bu işte hazırlandı, yapıldı, ortaya çıkartıldı, pişirildi, tadına tuzuna bakıldı, sofraya getirildi ve ben senin emeğinle besleniyorum ve rızkım senin emeğinle geliyor. Şimdi beyler o haysiyetli evlerde, şahsiyetin oluşturulduğu evlerde hanımına, annesine, ninesine böyle bakar. Hanımefendiler de yani annelerimiz de, ninelerimiz de şöyle diyorlar. Ya sen gittin güneşte çalıştın, sen gittin rüzgar yedin, sen gittin işte karda kışta koyunlara yol açtın. Onları sulamaya götürdün, yazıda dolaştın, şöyle yaptın, böyle yaptın, tırpan salladın, traktörün üstünde, baksana denim bile siyahlaştı. Sen uğraştın, getirdin, buraya rızkımızı getirdin. Bu senin getirdiğin rızkı Allah veriyor ama senin elinle buraya gelen bu rızkı, o haysiyetli evde yetişen, o şahsiyetli evde yetişen annemiz, ninemiz diyor ki, senin getirdiğin bu rızkı, rızık ile ben de besleniyorum ve bunu dönüştürerek bir yemek haline, değil mi, bir sunum haline getiriyorum. Yani bak, karşılıklı bir ilişki, karşılıklı bir döngü ve karşılıklı bir yerindelik meselesi var. Şimdi anne böyle şükrederken, getirilen rızık sebebiyle, yapılan çalışma sebebiyle, güneşteki yanması sebebiyle, rüzgardaki, değil mi, o sert rüzgara muhatabiyet sebebiyle, karda, yağmurda, kışta, demedin, çocuğunun rızkı için, çoluğunun rızkı için, evinin rızkı için, helalinden getirmek için çırpındın, çalıştın, uğraştın, yaptın ve getirdin. Bunu en güzel şekilde sunuma getirmek, bunu başına kalkmamak, bunu ben yapıyorum demeden bir paylaşım içerisinde, bir üleşim içerisinde, bir infak sırrı içerisinde, bir karşılıklı birbirine fedakarlık, birbirine hizmet sırrı içerisinde yapıldığında, işte o zaman o nimet şükre dönüyor, o nimet hamde dönüyor, o nimet enerjiye dönüyor ve tekrar yeni bir döngüye giriyor. İşte bu yaklaşım, bu anlayış, bu izah ancak şahsiyetli evlerde ki kültürün, şahsiyetli evlerdeki hava cereyanının, şahsiyetli evlerdeki mana iletişiminin, şahsiyetli evlerdeki edep hiyerarşisinin sonucu olarak ortaya ancak çıkabilir. Diğer türlü herkes kendi yaptığını öne çıkartır. O der ki ben kazanıyorum, ben de kazanıyorum. O sen yaptın ama ben de yapıyorum gibi böyle bir karşılıklı itişmeye ve birbirine hizmet ederek birbirinin gönlünde var olup birbirinin gönlünde kendini inşa edip karşı tarafında seni inşa etmesine, sana fedakarlık yapmasına fırsat vermezler. Ama haysiyetli evlerde fedakarlık önemlidir, sevginin dili önemlidir, çocuk terbiyesinde mizaçların açığa çıkacak şekilde davranılması önemlidir, doğruluğun ve dürüstlüğün en geçer akçe olması meselesi önemlidir. Çocuk bir yalan söylediğinde, komşunun camını kırdığında, yarada birini patakladığında onun nasıl davranacağını, nasıl gidip özür dileyeceğini

geleceği de o haysiyetli evlerin haysiyetinin nasıl ortaya çıkışıyla ilgili olduğunu da hepimiz düşünüp kabul ederiz herhalde. Evet değerli dostlar, bayağı bir ateşli gibi konuşuyor gibi olduk. Önemli büyüklerimiz de burada, değerli şair yazar dostlarımız da burada. Necip abiyi de gördüm. Bu arada yayın yine gitti. Geçen gün yine böyle bir şey olmuştu. Neyse, Instagram'daki en azından devam ediyor. Buradaki de tekrar gelir diye umut ediyorum. Şimdi şifreyi giriyorum. Bir şarkı arası verecektim. Böyle oldu. Evet, inşallah düzelir. Oluyor, ne yapalım? Hayatta böyle şeyler mümkün diyelim. Şimdi tekrar geliyor. Evet. Şimdi sizlere değerli dostlar, Bülent Ortaçgil'den bir eser dinleteceğim. Bütün çiçekler su ister diyor. Haysiyetli evlerde bütün çiçeklerin su istediği bilinir. Ve şahsiyet böyle yetiştirilir. Çiçeklerin su istediği gibi gönüller su ister, ruhlarımız su ister, zihinlerimiz su ister, bilgi ister, ilim ister, muhabbet ister, sevilmek ister, sevmek ister, çocuklar sahiplenilmek ister, aidiyet ister, ait olma duygusunu yaşamak ister, kullanıldığını bilinmesini ister ama yeri gelince tehdit edilmesini de itiraz etmez. O manayla birleştirerek de diyelim ki bütün çiçekler su ister diyelim ve haysiyetli evlerin şahsiyetli insanlarına armağan edelim efendim.

Evet değerli dostlar, yeni gelen dostlarımızı bir kez daha muhabbetle selamlıyorum. Şahsiyetli evler üzerinde fikir serdetmeye çalışıyoruz. Evet, yani yaşadığımız evlerin bir karakteri vardı. Şurası Mahmut Hoca'nın evi diyordun. Burası diyorsun ki, değil mi, Hacı Cemal'in evi diyordun. Burası köyün muhtarının evi diyordun. Burası filanların odası diyordun. Yani bir karakteri vardı ve öyle dediğinde bir şey anlaşılırdı. En çok şu evde misafir edilir. Köye bir misafir, bir deşirci, işte bir yolda kalan geldiğinde nereye gideceği bilinirdi. Sorulduğu zaman, işte Ramazan Kaya'ya git denildiğinde, Mehmet Efendi'ye git denildiğinde, Hacı Kasım'a git denildiğinde misal bir karakteri vardı. O karakter herkes tarafından bilinirdi. Kim misafir eder, kim daha çok infak eder, kimin yemeği yenir, kimin evine gidilmez, ki böyleleri de var. Yani hiç misafir kabul etmeyen tanıdığımız evler de vardı. Değişik sebepler var. Dolayısıyla her evin bir karakteri, bir oluşu vardı. Bunlara da dikkat çekmek lazım. Şimdi efendim, sofrada bir arada olmanın kazandırdığı ferdi, bir ferdiyet vardı ve bir saygı ve sorumluluk vardı, ferdi saygı. Aynı anda aynı sofrada bulunmak, büyük başlamadan başlamamak, mümkünse sağ eliyle yemek, muhakkak besmele çekmek, unutulma ihtimaline karşı o haysiyetli evlerde büyüklerden birisi hafif duyulabilecek şekilde besmeleyi çekmesi, o gençlerin, çocukların unutabilme ihtimalini de ortadan kaldırma anlamına gelen bir karakter inşası söz konusu olurdu. Çocuk o heyecanla, o açlıkla, oyundan gelmenin vermiş olduğu o telaşe ile çorbaya kaşığını besmele almadan eğer çalacaksa, ona besmelesiz başlama, besmelesiz başlanır mı filan demek yerine dedenin, babanın, ninenin, işte kimse Bismillahirrahmanirrahim demesi, ha o çocukta, o haysiyetli evin çocuğunda demek ki ne kadar telaşeli olursak olalım, ne kadar nasıl olursak olalım, çorbaya kaşık besmelesiz salınmaz duygusu oldu. Sonunda şükretmek, zaman zaman nimetler üzerinden, sofra üzerinde konuşmak, işte zikir, şükür, fikir üçlemesinin o sofrada, haysiyetli evlerde bir döngü halinde olması, niyazlar halinde olması çok önemli. Diyelim ki sofrada oturuluyor, o sırada Ezan-ı Muhammedi okundu. Ezan-ı Muhammedi okunurken aile büyüklerinin başta susması ve konuştuğu şeyi devam ettirmemesi, Ezan-ı Muhammedi'nin bitmesini beklemesi, o şahsiyetli evlerin karakteristik özelliklerinden birisiydi. O zaman çocuk ne anlıyordu? Genç ne anlıyordu, ergen ne anlıyordu bundan? Demek ki Ezan-ı Muhammedi, bu çağrı duyulduğunda mala yani konuşulmaz, ileri geri konuşulmaz, tartışma sürdürülmez, lakırdılar edilmez. Ezan dinlenir. Ezan okunurken konuşulmazın öğretildiği haysiyetli evlidir.

evlerdi. Şimdi hangi evlerde ezan ne kadar duyuluyor ve hangi evlerde ezan okunuyor diye televizyon kapatılıyor. Hangi evlerde cep telefonlarımızdan diyelim ki YouTube'lardan şarkılar, şunlar bunlar dinlerken ezan kapatılıyor. Yani o haysiyetli evlerin yetiştirdiği şahsiyetli, karakterli, duruşlu dönemler, biraz da şartlar sebebiyle de, biraz da bizden o kültüre uzak kalmamız sebebiyle de, biraz da giderek aymazlaşmamız sebebiyle, gereksiz görmemiz sebebiyle de onlar artık geride kaldı. Ezan okunduğunda susulmasının gerektiğini bilen çocuklar artık olmuyor. Çünkü duyulmuyor bu. Ezan okunurken duyulan bir babayı görmemiş. Ezan okunurken susan bir anneyi, nineyi görmemiş. Sonra devam ettiğini fark etmemiş. O sırada o da konuşuyorsa bir dakika işaretini görmemiş. Şimdi dolayısıyla o haysiyetli evlerin bir de ezan durumu vardı. O haysiyetli evlerde bir de mesela ezanın dışında ajanslar dinlenirken susulurdu. Eğer ajans açılmışsa, radyo açılmışsa orada durulurdu, dinlenirdi. Onun da bir sebebi var tabii. Onun sebeplerinden bir tanesi de yeniliğe açık olmak, habere açık olmak, yeni bir şey öğrenmek, dünya ahvalinden, memleket ahvalinden haberdar olmak. Bu da kıymetliydi. Haber meselesi kıymetliydi ve orada da yine susulurdu. Mesela bu şahsiyetli evlerde tanık olanlar yazsın lütfen. Dedenin minderine asla oturulmazdı. Dede yoksa, onun yerine baba geçmişse, babanın minderine asla oturulmazdı. Hane halkının hiçbirisi oturmazdı. Peki o minderde ne var? O da yani sıradan bir çaputtan değil mi? Bir bezden değil mi? İçerisine yün ya da işte pılı pırtı konulmamış mı? Ne oluyor da onun üzerine kimse oturmuyor? Şimdi bu da şahsiyetli evlerde sorumluluğa gösterilen saygı demekti. O minder, o babanın minderi, dedenin minderi sorumluluk demekti. Bu evin bir sorumlusu var. Bu evin bir önden gideni var. Bu evin geçiminden, edebinden, ahlakından, namusundan, borcundan, alacağından, malından, melalinden, tarlasından, ekiminden, hasadından sorumlu birisi var. O minder sorumluluk minderi diye kabul edilir ve oraya ne anne oturur, ne eş oturur, yani büyük dede yoksa, babanın minderisi ya da dedenin minderisi, ne de çocuklar oturabilirdi. Müsaade edilmeden başkası, hatta eve birisi gelse, kalsa, müsaade etse bile oraya oturulmazdı. Bu da şahsiyetli evlerin sorumluluğa gösterilmesi gereken saygıyı, itibarı gösterirdi. Çünkü o sorumluluğa gösterdiğin itibar, o kişinin sorumluluğunu en iyi şekilde götürdüğünün takdiri, bunun ifade edilmesi demekti. Ya sen ne anlarsın, sen ne yapıyorsun, ben olmasam gibi durumlarla değil, bu evin yöneticisi sensin, bu evin önden gideni sensin, bu evin rızkını getirmekle yükümlü olan sensin, bense bunlar. İşte bu sebeple dedelerimiz, ninelerimiz mutfağa karışmazlar, hanımın ne yaptığına karışmazlar. Çok canı çekerse tabii bir şeyler ister, ondan bahsetmiyorum. Yani dolayısıyla orada da sorumluluk var. Yani kadının mutfağına girip niye bu bulaşıklar şimdi yıkanmadı, öyle miydi, böyle miydi filan dememesi, onun şahsiyetine vermiş olduğu o haysiyetli evde, o nineye verilmiş olan, anneye verilmiş olan, geline verilmiş olan bir şahsiyet anlamına gelirdi. Bu bir haysiyet anlamına da gelirdi. Dolayısıyla ona da karışılmazdı. Eğer tereyağı az varsa, ya da diyelim ki balları var, arıları var, az varsa, eğer o birine kullanılacaksa, o evin büyük annesine sorulmadan yapılmaması da yine o evin sorumluluk meselesinin kavrandığının işaretiydi. Çocuk gidip alamaz oradan. Sorumlusuna sormak zorunda. Bir şeyi sorumlusuna sorarak, ondan izin alarak, yapması gerektiğini talim ederek öğrenen bir çocuk, sorumluluk kavramını da öğrenmiş oluyor. O haysiyetli evde
sorumluluk şahsiyetiyle

büyüyor. Bir sorumluluk nasıl alınır? Sorumluluk almış olan birine nasıl davranılır? Bütün bunlar işte o karakterli, nitelikli, belirlenmiş, gelenekli evlerde öğretilirdi. Her şeyi mektebe bırakılmazdı. Mesela o şahsiyetli evlerde pişen yemekten evvela komşuya, yaşlı bir dedeye, yaşlı bir nineye, dul bir anneye önce çıkardı sofra. Onun tabağı önden gönderilirdi. Annelerimiz, ninelerimiz o şahsiyetli evlerde şuna düşüp bakarlardı. Benim evlatlarıma, eşime, kocama, gelinlerime, torunlarıma, çocuklarıma Allah'ın bize rızık olarak ikram ettiği bu nimetleri sofraya koyup onların besmele ile tatmalarından evvel o komşu yaşlı bakıma muhtaç olan dedeye, yaşlanmış o dul olan nineye, anneye götürmeli. Önce onların sofrasında ona kaşık sallanmalı ki benim evlatlarım buradan bu kaşığı saldıklarında bunun bereketi olsun. Önce yetime, önce yaşlıya, önce dula, önce değil mi düşküne verilmesi lazım ve elbette komşu olması lazım. Komşuluk açısından da kıymetli bu. Bu anlayışla davranılırdı haysiyetli evler. Yani o haysiyetli ev komşuya gitmeden o tabak sofraya oturmamak demekti. O yaşlı dedeye gitmeden oturmamak demekti. Önce onun karnı doyacak, önce onun kaşığı çorbaya gidecek, sonra benim ve benim evlatlarımın gidecek demek şahsiyetli bir evin önemsediği durumlardan birisi. Ve daima o şahsiyetli evlerde bir tabak fazla bulundurulur, bir ekmek fazla bulundurulurdu. Çünkü gelen misafire, çat kapı gelen misafire, çünkü bu Anadolu komşusu, hadi evladım kalk bir tabak getir diyerek onun ezilmemesi sağlanır. Zaten tabak orada hazır olurdu. O demeden, ona bunu söylemeden, aç mısın, açsan gel, yanaş gibi böyle incitici, gereksiz, kaba laflar söylenmeden hemen servis edilir ve ona da ikram edilir. Sofrada yer açılırdı. O zaman gelen geldiği için ezilmiyor, veren de verdiği için övünmüyor gibi bir şahsiyet oluşturulurdu. Yani bütün bunların arkadaşlar anlamları var. Şahsiyetli evler meselesini böyle geçip gitmeyelim. Bu çok önemli bir şey. Bir de arkadaşlar o şahsiyetli evlerin muhakkak duvarlarında asılı bir mushaf-ı şerifin olması lazım. O mushaf-ı şerif o şahsiyetli evin en mühim haysiyetidir. Mushaf-ı şerifin asılmadığı bir ev düşünülemez. O beyaz örtüsü içerisinde etrafı böyle değil mi şeylerle nakışlarla işlenmiş kumaş muhafazasının içerisinde asılı olmayan mushaf-ı şerifin asılı olmayan bir ev düşünülemez. Bu her evin haysiyetidir. Şahsiyet böyle oluşur. Çocuk sofraya oturduğunda, oynarken, misafir kabul ederken, uğurlarken, yaramazlık yaparken, dedesini dinlerken, babasını dinlerken o duvarda asılı olan mushafı görürdü. Burada belirleyici bir şey var. Bu evin haysiyetini, şahsiyetini, kararlılığını, duruşunu, manasını, mahiyetini, özünü, özetini içeren burada bir şey var görürdü. Ve herkes ona hürmet ederdi. Ona ayak uzatılmazdı. Ona karşı saygısızlık yapılmazdı. Orada o mushaf-ı şerif var diye gereksiz şakalar bile yapılmazdı. O evin şahsiyetli evlerin en mühim haysiyetlerinden birisi de oradaki mushaf-ı şerifin olması ve o mushaf-ı şerife gereken saygının gösterilmesi. Şimdi ninelerimiz hatimde yaparlar, mukabelede okurlar tabii ama eğer mevsim gereği harman zamanı, tarla zamanı ise bunlar o kadar da yapılamayabilir günü gününe. O zaman cuma geceleri, yani perşembeyi cumaya bağlayan gece muhakkak o mushaf-ı şerif indirilir ve oradan bir Yasin-i Şerif okunur. Cuma akşamları
ölmüşlerimizin ruhaniyetinin eve geldiğini ve onların bir mana rızkı beklediğine inanılır.

kültür olarak. Dolayısıyla bir Yasin-i Şerif ikramında bulunulur. Bu da bizim haysiyetli evlerimizin şahsiyetli davranışlarından birisidir. Peki hayatta o Musaf-ı Şerif var ama yok mu? Her gelinin cehizinde, cehiz sandığında Musaf-ı Şerif olması o gelinin şahsiyetli olduğunu bir işaretidir. Onun haysiyetinin bir ifadesidir. Yani bir şey düşünün ki, cehiz düşünün ki gencecik bir insan gelin gidiyor ve onda Musaf-ı Şerif yok. Bu asla düşünülemeyecek bir şeydir. Dolayısıyla yeni gelen gelinin kendisine hazırlanmış olan odasında da mutlaka onun duvarında da yine bir Musaf-ı Şerif asılı olur. Yani bir evde 3-5 Musaf-ı Şerif imkanları varsa asılı olur. Bu da o evin haysiyetli bir ev olduğunun, şahsiyeti önemseyen bir ev olduğunun en önemli göstergesidir. Bazı evlerde büyüklerin fotoğrafları da olur, duvara asılır. Yani dedenin diyelim ki yapılmış bir çizgi, siyah beyaz fotoğrafı olabilir, bir askerlikten çekilmiş fotoğrafı olur. Bu evin atası budur diyebileceğimiz bir evde olur. Bu da o evin şahsiyetiyle ilgilidir. Birisi gelince bu kim diye sorarsa mesela, diyelim ki öğrenci arkadaşını götürdün, bu benim dedemdir dersin. Aa, dedem ne kadar şöyle, ne kadar böyle. Ve bir muhabbet açılır. Bir dede konuşması olur. Bir dedenin karakteri konuşur. Dedenin infakı konuşur. Dedenin cömertliği konuşur. Dedenin sofrasının hep yerde, hep ikram halinde olduğu, mükrim olduğu konuşur. Ve bu haysiyet çocuk tarafından arkadaşına anlatılma fırsatı verir. O evin şahsiyetinin ifade edilmesi fırsatını verir. O diğer arkadaş diyecek ki, ya demek ki senin de eli açık olman demek ki buna bağlı. Bu haysiyetli evde kazanılmış bu şahsiyet. Bunu görmüş olur. Yani dolayısıyla böyle basit gördüğümüz şeylerin içerisinde o haysiyetli evlerde şahsiyetin oluşumunda, karakterin oluşumunda çok önemli noktaları vardır. Mesela evden çıkarken yaşlılardan usule müsaade alınması. Yani zaten tarlaya gideceksin, zaten ahıra gideceksin, zaten samanlığa gideceksin, zaten harmana gideceksin, zaten pazara, kasaba ineceksin. Zaten yani bilinir, evde konuşulur ya. Ama yine de gidilirken, kalkılırken diyorsun ki, yine de diyorsun ki, babacığım, dedeciğim, işte ben kasabaya gideceğim, ben harmana gideceğim, müsaaden var mı, desturun var mı? Anacığım, ben dışarı çıkıyorum, bir desturun, bir şeyin var mı, bir arzun var mı gibi sormak da o haysiyetli evlerin şahsiyet oluşumundaki, karakter oluşumundaki önemli ögelerinden birisi. Kur'an-ı Kerim'i kütüphaneye hapsettik, duvara asmak gibi eski adet ihya edilmeli. Evet, tabii burada da şeye bakmak lazım, onu başka zamanlarda anlattım. Yani Mushaf'a saygı göstermekle Kur'an'a saygı göstermek arasında fark var ama o bugünün konusu değil. Onun için oraya girmiyorum, onu paranteze alalım. Efendim, bununla beraber her evin bir kültürel haysiyeti, fiziksel bir barınak olmasının dışında bir mana barınağı, bir gönül barınağı, bir aşk barınağı, bir sığınağı olurdu. Oraya sığınırdın, oraya kaçardın. Başka yerde rahat edemezdin. Başka yerde yesen evde gelip yine de yemek isterdin. Başka yerde karnın doymaz, başka yerde uykun gelmez, başka yerde rahat edemezsin. İlla o şahsiyetli evde uyumak gibi alışkanlıklar da olurdu. Zanaatkarlar mesela emeği, o merdiven nasıl yapılmış, trabzan nasıl yapılmış, pencereler hangi ağaçtan yapılmış, onu hangi usta yapmış, bunlar bilinir, bunlar konuşulur. O kapının tokmağı, kapının içeriden sürgülenmesi, içerideki kapılar, kapının üstündeki pencere, onunla oraya konulan malzemeler vesaire, bütün bunlar şahsiyetli evlerin parçaları diyebiliriz. Eğer hani hangi yöreye ait? Karadeniz yöresine mi ait? Ahşapla mı yapılıyor? Ağaçlarla mı yapılıyor? Anadolu'ya mı ait? İlk iki metresi taşla mı yapılıyor? Sonrası kerpiçle mi yapılıyor? O kerpiç ne zaman dökülmüş? Kim dökmüş? Bütün bunlar bilinir ve yad edilir. Diyelim ki yuvarlama dediğimiz o çatıya konulan o geniş ağaç, kesilen ağaçlardan soyularak ve kurutularak yapılan o yuvarlama

0: dedikleri yuvallama diye de söylenir. Onlara bakılır. Hangi ağaçtan da onlar, kimler kesti gibi. Yani o evin, haysiyetli evlerin yapılışındaki emekler de unutulmaz. Evet, ona bir para vermiş olabilirsiniz, çalıştırmış olabilirsiniz. Ama emeğin sahibinin unutulmadığı şahsiyetli evlerdi. Yani bir hafızası vardı. Evlerin suvasının bir hafızası var, damının bir hafızası var, yuvarlamaların yapımının bir hafızası var, duvarda çalışanların bir hafızası var. Orada temelde kullanılan taşların nereden sökülüp getirildiği, kimlerin söküp getirdiği gibi hafızalar da var. Yani dolayısıyla bu şahsiyet oluşumu sadece başından beri anlattığımız içerideki kültürel oluşumdan ziyade fiziksel yapıyla da ilgili yanları var. Bu bile başlı başına bir programda konuşulabilecek bir durum. Yani mimarisi, yönü, odaları, odaların büyüklüğü, samanlığın etrafta olması, tuvaletin etrafta olması. Yani dolayısıyla bu şahsiyetli evlerin tarihi ve toplumsal hafızaları da var. Filan evine giderdik dersin. Şimdi gidiyorlar, bir baraka kuruyorlar. Evleri kaldırıyorlar. Pirketten ya da tuğladan bir şey dönüyorlar. O evlerin hatıraları tamamen gidilmiş oluyor ve bir kutu haline geliyor. Yani o tarih, o karakter, o şahsiyet, o haysiyet gitmiş oluyor. Yani yeni yapılan evlerde o eski akışı, eski hali bulmak kolay olmuyor. Bizim köy odamız var mesela, dedelerimizin oturduğu, biraz modernize ettik orayı emmeoğullarıyla falan beraber, çatısı yenilendi falan. Ama şimdi gidince gidesim gelmiyor. O hava, o şey artık o orada yok. Özgünlük, malzeme falan, bunlar üzerinde konuşulabilir arkadaşlar. Şimdi bu kadar haysiyet dedik, şahsiyet dedik. Şahsiyetin ne olduğunu da tanımlamak lazım ama süremiz de doldu. Onu da bir başka programa bırakalım. Yani neye şahsiyet diyoruz? Şahsiyet nerede oluşur? Şahsiyet nasıl oluşur? Şahsiyeti oluşturan ögeler neler? O nasıl yansıyor yüzümüze, suratımıza, ifademize, simamıza, tutuşumuza, bakışımıza, sevişimize, özdeyişimize, ifade biçimlerimize nasıl yansıyor? Bütün bunlar da bir başka zaman inşallah konuşalım. Bugün anlatabilirim diye düşünüyordum ama bunu sığdıramadık. Dolayısıyla haysiyetli bina kavramı üzerinde düşünelim. Bu bir emlak meselesi değildir sadece. Bir kerpiç meselesi değildir, bir tuğla meselesi değildir, bir beton dökme meselesi değildir, bir karkas meselesi değildir. Başka bir şeyden bahsediyoruz. İnsan odaklılık, muhabbet odaklılık, sevgi odaklılık, paylaşım odaklılık. O da zaten ateş demek, biliyorsun. O da ateş demek. O da muhabbet ateşiyle barınılan, muhabbet, sevgi ateşiyle ısınılan, gönüllerin birbirini ısıttığı, gönüllerin ısınmasıyla bedenlerin de birbirine yakınlaştığı, oradan yeni verimlerin ortaya çıktığı yer demek. O da ısınılan yer. Ot, ateş, ısı, oda ısınılan yer. Evlerimizin birimlerine oda denmesinin sebebi ve yemeklerimizin yapıldığı o büyük yere ocak denmesinin sebebi de orada topluca ısınılıyordu. O büyük ocakta topluca ısınılıyor. Nene yemek yapıyor, dede orada gazel okuyor, masal anlatıyor, misaller veriyor, torunlar orada oynuyor. Birileri bir meseleler soruyorlar. Evin, şahsiyetli evlerin böyle özellikleri de vardı. İnsan odaklı, muhabbet odaklı evlerdi. Güvenlik odaklı, güveniyorsun. Sırtını yaslıyorsun babana, annene, yarine, kardeşine. Sırtını yaslıyorsun, güvenlik içindesin. Sana sahip çıkacaklarını biliyorsun. Sana yamuk yapmayacaklarını biliyorsun. Ölümüne önünde duracaklarını biliyorsun. Müthiş bir şey bu ya. Çok önemli bir şey. Gölgelerinde, merteklerde duruyorsun. Kuşların cıvıltısını görüyorsun. Seninle beraber kuşlar oraya kullanıyor. O kuşa taş atmıyorsun. O kuşu yemliyorsun. Yani karakterli, şahsiyetli evler önemli. Şimdi dairelerimiz var. Değil mi? Efendim, şurada bir dairem var diyorsun. Evimiz yok artık. Artık evlerimiz yok. Dairelerimiz var. Artık odalarımız yok. kendimizi hapsettiğimiz birimler var, dört duvardan oluşan. Artık hayatı yaşadığımız hayatlar yok. Herkes kendi ferdiyetini, kendi bireyselliğini, bencilliğini yaşadığı birimler var. Yemeğe gel dersin gelmez. Ortak o misafirler gel oturalım dersin. Herkes kendi birimine, hani o da diyemiyoruz muhabbet ateşi olmadığı için, oraya kendini hapsetmiş. Kimse oradan çıkmak istemiyor. Elindeki telefonla, tabletle oradan bütün dünyaya açılıyor ama kendine kapanıyor. Bizleri kendimize kapatıp göya sosyal mecralar yoluyla dünyaya açtıklarını söylüyorlar. Bu da çok çok önemli bir konu. Dolayısıyla sükun bulunurdu, meskendi, değil mi? Sakinlik aranırdı. Orada gönül doygunluğu olurdu. Gönül duygusu orada işlerdi. Böyle enteresan. Ya aynen öyle canım. Dolayısıyla böyle durumlar arkadaşlar. Allah bizleri haysiyetli evlerine sahip çıkanlardan, o haysiyetli evlerde oluşan şahsiyeti sürdürenlerden, o şahsiyetin önemini fark edenlerden, o şahsiyette kaybettiklerimizi fark edip, idrak edip, idrake gelip, furkaniyet kazanıp, onu yeniden elde etmek, yeniden icra etmek için gayret edenlerden olmaklığımız inşallah nasip olsun diyelim. Şahsiyetli evlerde, haysiyetli evlerde güzel karakterler yetişti, güzel adamlar yetişti, yaşadılar. Bir mezar taşları olmadı, şimdi gibi süslü cümleler kurmadı babalarımız, nerelerimize, annelerimize. Kalbimizdesin babacığım falan demediler ama gerçekten kalplerindeydi. Bir taş koydular. O kadar. Yani süsleri arttırdıkça, maddiyat arttırdıkça, konforu arttırdıkça bazı kayıplarımız oldu. O kayıplara dikkat etmek lazım. Kireç badanalı evde, musaf asılı kireç badanalı evdeki muhabbetin tadını, o odalardaki muhabbetin sıcaklığını, ateşini, gönül harını bir daha şehirlerdeki dairelerde bulamadık. Belki de bulamayacağız. Biraz nostalji gibi oldu bugünkü konu. Efendim benden bugünlük bu kadar. Değerli Üsküdar radyo dinleyicileri, hepinize hayır, huzur diliyorum. Yalnız kaldık. O bakımdan veda ederken Erkin Koray'ın Yalnızlar rıhtımını sizlere dinletmek istiyorum. Belki özleyenleriniz vardır, uzun zamandır dinlememiş. Ben de galiba dinlememiştim. Yalnızlar rıhtımı diyelim. Yalnızlığımıza bir veda yapalım. Haysiyetli evlere saygı duyalım. Yetişen şahsiyetli kişilere de muhabbetlerimizi arz edelim efendim.
1: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Hey Be programını dinlediniz. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor. Hep İstanbul ve Üsküdar Üniversitesi Diş Hastanesi, bilim ve uygulama ortaklığında sağlıkta öncü, yüzden fazla bölümle kariyerde güçlü, mavi diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

canım bilip can evine girdiğim, sevgisiyle ihsanına erdiğim, neye baksam hayalini gördüğüm, içim dışım, yanım yörem hep sensin. İnançlarım, yasam, törem hep sensin.

yokluğun var ölüm korkusu gibi. Mübareksin ekmek gibi, su gibi. Dudağımdan eksilmeyen hu gibi, aklım fikrim, dilde zikrim hep sensin. Niyazlarım, Hakk'a şükrüm.

çevresinde dolaştığım nur yüzlüm, hasretiyle belendiğim nur yüzlüm, hak katında evlendiğim nur yüzlüm, dünya ahiret eşim, şahım hep sensin, işim gücüm, günüm gecem,

0: Radyo Üsküdar.
1: Ağla gözüm ağla, gülmezem ayrılık. Gönül dosta gider, gelmezem ayrılık. Ne gam bunda bana bin gez ölürsem, anda ölüm olmaz, ölmezem ayrılık. Yansın canım, yansın aşkın oduna. Aksın kanlı yaşım, aksın silmezem ayruk. Göyündüm aşk ile ta kül olunca, boyandım rengine, solmazam ayruk. Beni irşad eden mürşidi kamil yeter, bir el almazam ayruk. Varlığım yokluğa denişmişim ben, bugün cana başa kalmazam ayruk. Fenadan bekaya göç eyler olduk, yöneldim şol yola, dönmezem ayruk. Muhabbet bahrinin gavvası oldum, gerekmez ceyhune dalmazam ayruk. Dilerim fazlından ayırmayasın, hocam senden özge sevmezem ayruk. Söyler aşık dilinden bunları Yunus, eğer aşık isem ölmezem ayruk.

Geldi geçti ömrüm benim, şol yel esip geçmiş gibi. Hele bana şöyle gelir, şol göz açıp yummuş gibi. İş bu söze hak tanıktır, bu can gövdeye konuktur. Bir gün ola çıka gide kafesten kuş uçmuş gibi. Miskin Adem oğlanını benzetmişler ikinciye. Kimi biter, kimi yiter, yere tohum saçmış gibi. Bu dünyada bir nesneye yanar içim, göynür özüm. Yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi. Bir hastaya vardın ise, bir içim su verdin ise, yarın anda karşı gele hak şarabın içmiş gibi. Bir miskini gördün ise, bir eskice verdin ise, yarın anda karşı gele hurle donun biçmiş gibi. Yunus Emre bu dünyada iki kişi kalır derler. Meğer Hızır İlyas ola ab-ı hayat içmiş gibi.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

nasıl yok olurmuş bir anda insan. Sanki bu dünyada hiç yok imişsin. Güneş gurup etti, o da karardı. Bir anda yok oldun sen hayal gibi. Şimdi düşünürüm senden ne kaldı. Gönlümde hatıran kara hal kimi. Beni boya başa yetirdin anne. Bize borçlu bildik her zaman seni. Sen beni dünyaya getirdin anne. Bense yola saldım dünyadan seni. Sen bana beşikten ninni çalmışsın. Ninni çalsam sana ben de. Senin şirin şirin ninnilerini sana kaytarayım cenazende mi? Uykun şirin olsun diyerdim bana. Uykun şirin olsun deyim mi sana? Gerek men başına dönüp dolanım. Beni hayat için hep uyutanım. Söyle ölümcüm. Söyle nasıl uyutayım seni ben bugün. Bu nasıl dünyadır anlayamam ben. Cilvesi cürbecür, rengi cürbecür. Dün öz nefesiyle seni isiden, bugün buza dönüp taşa dönüftür. Bu nasıl dünyadır? İnsanoğlunun hayali göktedir, kendi yerdedir. Salken omuzunda hayatın yükü, ölende cesedi çiğinlerdedir. Bu nice dünyadır. Bu nice dünya. Ölüm hakikat, hayatı rüya. Derdimin, gamımın ortağı sendin. Niye yüz çevirdin ya niye benden? Derdim bana gelsin diyerdin hani. Niye dert ekledin derdime ya sen? Annem. Annem kimse seni darıltmamıştır. Ben seni darıltan kadar. Şimdi kime açsam derdimi bir bir, kim benim derdime yanar sen kadar. Evin her küncünde görünür yerin, gözüm ahtarıcıdır anne, ey anne. Ninem hani diyor küçük Azerin, ne cevap vereyim ona ey anne. Bilmem, bilmem bu ölüm nedir. Ha sen hayattayken ey anne, nefesin ey annem hala evdedir. Kendin yer altında taşa dönmüşsün. Bugün

Bugün 7 oldu annem. 7 gün bizimle beraber ağlar odalar. Sene, yalnız sene demek için gönlümde bilsen ne kadar sözüm var. Kimleri çağırak bugün 7'ye? Halalar bacılar soruyor mene. Anneme soralım o bilir diye ben yüz tutuyorum senin odana. Annem, annem ısmarlandın anne torpağa. Bu ölüm sineme çekti dağ beni. Sen benim arkamda benzerdin dağa. Sanki de arkamdan uçtu dağ beni. Kızımın adıdır senin öz adın. Bu da göz dağıdır bana bugün de. Son defa sen bana bakıp ağladın. Suretin mezara gitti gözümde. Ömrü başa vurdun 60 yaşında. 60'ın üstünde durup yaşımda. Artık senin için durduğu zaman ölüm benim için dolaşır. Gün olur akşam, vakit geçer. Sen benden uzaklaşırsın. Ben sana gün be gün yakınlaşırım. Annem öz ismini kızıma verdi. Annem torununu çok isteyerdi. Küçük torununu koyup yerinde, annem tam sakince dünyadan gitti. Kızımın meyilli nazarlarında annemi görürüm. Annem şimdi. Torun ninesine benziyor aynen. Büyüyor, yüceliyor yılbayıl kızım. Yeniden büyüyor annem, yeniden. Annemin özüdür tam sanki kızım. Hayat kendi garip sırlarından bize renkli renkli muciz gösterir. Kızımı ismiyle çağırmıram ben. Ey anam diren, o da hay verir. O benim annemdir. O benim annem. Ancak bir farkı var bunu yatsıma. Bir vakit annem bana can can diyerdi. Şimdi ben anneme can can diren. Bir vakit annem beni çok isteyerdi. Şimdi ben annemi çok isteyirim. Ben annemi çok isteyirim. Ben sen-

0: Kainatta her ne varsa, üç harf ile beş nokta. Ayın, şın, kaf. İşidin ey yarenler, kıymetli nesnedir aşk. Değmeleri bitinmez, hürmetli nesnedir aşk. Hem cefadır hem safa, Hamza'yı attı kafa. Aşk iledir Mustafa, devletli nesnedir aşk. Dağ düşer küleyler, gönüllere yol eyler. Sultanları kul eyler, hikmetli nesnedir aşk. Kime ki vurdu ok, gussa ile kaygı yok. Feryad ile ah çok, firkatli nesnedir aşk. Denizleri kaynatır, mevce gelir oynatır. Kayaları söyletir, kuvvetli nesnedir aşk. Akılları şaşırır, deryalara düşürür. Nice ciğer pişirir ki ey odlu nesnedir aşk. Miskin Yunus neylesin, derdin kime söylesin? Varsın dostu toylasın, lezzetli nesnedir aşk.
1: Radyo Üsküdar.
2: Herkese merhabalar. Hocam, çok güzel sorularımız var. Sevgili izleyenlerimiz bugün bizi biraz zorlayacak demektir. Şöyle ilk sorumuza geçmek istiyorum ki, hocam, üniversiteyi kazanan gençlerin hem akademik hayatlarını hem de dini yaşantılarını dengelemek konusunda biraz kaygılı oldukları dönemlerdeyiz. Bununla ilgili çok güzel bir soru gelmiş sevgili izleyicimizden. Aynen okumak istiyorum size. Şöyle ki, bir genç akademik hayatını sürdürürken hem dini hem de akademik hayatını nasıl sahip çıkar?
3: Öğrencimiz eskimez, evrensel, kadim bir soruyu soruyor. Orta çağla birlikte dünya bu soruya verdiği cevap değişti. Yani orta çağla birlikte bizim medeniyet coğrafyamızda bu soruya cevap konusunda kafa karışıklığı yaşıyoruz. Halen belirsizlik var. Ve bu Batı dünyası da bu sorunun cevabında bu soruya sadece tek yönlü bir cevap verdi. Bir sentez ulaşamadı. Fakat 21. yüzyıldaki bilimsel biriken kanıtlar ve hem kuantum fiziğinin hem nörobilimin sunuları hem de determinizm, yani pozitif bilimin ortaya çıkan determinizm var. Yani nedensellik bağı var. Her şey bir sebebi vardır. Bunu üzerine şu anda kuantum fiziğinin gösterdiği süper determinizm bu bize şunu söylüyor: bilimler tektir ve bilimler madde bilimleri ve mana bilimleri olarak ikiye ayrılıyor. Madde bilimleri fiziksel dünyada gördüğümüz bilimler, mana bilimleri yani anlamsal bilimler, manevi bilimler, manasal bilimler diye ikiye ayırdığımızda göreceğiz ki bilimler aynı hakikatin iki ayağı ve bunu bu gözde bilimlerin bütünlüğü şeklinde yaklaştığımız zaman bir üniversiteye gelen bir genç okuduğu, bir lisedeki genç de aynı şekilde okuduğu akademik bilgilerle anlam bilimlerinin sentezini yapabilir. Birbirinin rakibi değil, birbirinin alternatifi değil, birbirinin tamamlayıcısıdır. Madde bilimleriyle mana bilimleri birbirinin tamamlayıcısıdır. Burada tabii mana bilimlerini doğru tanımlamak lazım. Geleneksel mana bilimleri akıl süzgecinden geçmiyordu. Zihnimiz tarafından filtre edilmiyordu. Sadece

0: yıllar önce Japonya'ya gitmiştim. Japonya'da Tokyo'nun merkezinde bir tapınak gördüm. Adını ne tapınağı dedim? Karga tapınağı dediler. Ya kargaya tapmanın nasıl bir anlamlandırıyor bu kişiler? Bir gezdir misin beni dedim. Ve orada bir havuz var. Havuza para atıyorlar. Ve kargayı Tanrı'nın yeryüzündeki bir ruhunun bir temsilcisi gibi görüyorlar. Ve onu bir sene bizi koruyacak olarak düşünüyorlar ve böyle bir inanç sistemi. Bu inanç akla aykırı. Yani şu andaki bir Japon genç bunu böyle bir tanrıyı kabul edemez. Bu peki o zaman rasyonel bir inanç lazım. Bu rasyonel bir inanç oluşması için bir üniversitedeki öğrenci inançlarının yani yok saymak yerine, inançlarını reddetmek yerine rasyonel inanç arayışı içerisine girerse eğer hakikati bulur. Klasik dini metinlerimiz cevap vermiyor. Fakat Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, Peygamberimizin hayatına baktığımız zaman bununla ilgili cevaplar çok açık var. Yani tevhid inancı buna cevap veriyor. Yani tevhid inancına inanan bir kimse Tanrı tasavvurunu süper determinizme göre yapar. Yani süper determinizm nedir? Bir görünen sebepler var bir olayda, bir de görünmeyen sebepler var. Sebeplerin üstü sebepler var. Biz görmüyoruz ama başka sebepler var. Mantıksal çerçeveye oturtmazsa hayata geçiremez. Ya bir insan bunun için inançlarını mantıksal çerçeveye oturtmadığı zaman o inanç onun beyni tarafından onaylanmıyor. Onaylanmadığı için de eyleme dönüştüremiyor. Bunun için inancı mantıksal çerçeveye oturtmak insan zihninin çalışma biçimidir. Evrendeki varoluşa baktığımız zaman önce bilgi var, ilim bilgi var. Bilgiden sonra ikinci sırada ne var? Hesaplama var. Her şeyi hesap bakıyorsun. Hiç hesapsız hiçbir şey yok. Uzaya bakıyorsun, yani bir hücrelere bakıyorsun, bir mikroorganizmalara bakıyorsun. Müthiş bir hesap var. Bir, bilgi dedik. İki, hesap dedik. Üç, tasarım var, geometri var müthiş. Olağanüstü altın oran var. Üç, o da, ondan sonra o da açıklamıyor her şeyi. Ondan sonra ne var? Enerji var, fizik var. Dört etti. Beşincisi ne? Madde var, kimya. Altıncı ayak ne? Bakıyorsun, biyoloji, canlı var. Yani aslında yani evrenin varoluşu altı kademede varoluşu var. Evrenin varoluşu altı kademede, altı günde yaratılmayı çağrıştırıyor sanki bu. Altı kademedeki o ayet-i kerimeyi çağrıştırıyor. Bu bize neyi gösteriyor? Ve peki bundan ilim varsa bir yerde, ilim ve tasarım varsa bilinçli bir tasarlayıcı var ama bilinçli ve tasarlayıcı hiçbir zaman tasarlananın cinsinden olamaz. Onun cinsinden olacak ve uzay ve zamandan bağımsız bir varlık olması lazım. Yani ilk bir büyük patlamadan önce de zaten varoluşta uzay ve zamandan bağımsız bir varoluş var. Ondan sonra uzay ve zaman ortaya çıkıyor. Bir simülasyon içerisinde yaşıyoruz ve bu simülasyon varsa süper determinizm bize diyor ki görünmeyen bir gerçeklik vardır. O halde bir üniversitede okuyan öğrenci rasyonel inançla hakiki inancı bulur. Yani benim kendim tecrübelerimle, akıl yürütme yöntemlerimle ve sanki şu masanın varlığı ne kadar kesinse aynı şekilde tevhid inancı şeklindeki bir yaratan o derece kesin. Buna inandıktan sonra onun dışındaki geleneklerden gelen yanlış öğretilerin elin tersiyle istin. Yani şu andaki bizim medeniyet coğrafyamız yaşayanları zamanın kaçırmış insanlar yaşıyor. Ben hiç unutmam Amerika'dan bir mühtedi bir Amerikalı geldi bize konferansa. O Müslüman olmuş ama ismini değiştirmemişti. Dedi ki ya ben Türkiye'de baktım buradaki insanlar Allah'a değil dine tapıyor dedi. Bak ya biz gelenek, Mezopotamya geleneğini din zannediyoruz. Mezopotamya geleneğini İslam zannediyoruz. Değil. Onun için şu anda din zannettiğimiz yanlış geleneğe masaya yatırılması gerekiyor. Hegel'in güzel bir sözü var. Akla uygun olan her şey gerçektir. Gerçek olmayan hiçbir şey akla uygun değildir. Diyor. Onun için burada Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman akla uygun olmayan hiçbir şey yok. Ama akıl akıl olmalı. Aslında. Ama bu soruları gençler sormuşlar. Şaşırdım yani.
1: Bunu genç arkadaşımızdan gelen bir soruydu hocam. Evet. Dünyaca bilinen dizi platformu var. Burada da son dönemlerde

0: de bir dizide konu olmuştu aynı şekilde. Epeyce gündemde kalıp tartışmaya yol açmıştı bu konu. Hem akademik yaşantısı ve dini yaşantısındaki çelişkileri gençlerin. Sanırım aslında bu yapılan diziler de hocam sosyokültürel sorunları ele alıyor. Orayı da ayrıca incelemek lazım diye düşünüyorum. Hocam dini inançların oluşumunu konuşmuşken ona dair bir sorumuz var. Ona geçmek isterim. Dini inançlar daha çok çevresel etkilerden ortaya çıktığı kanısında toplumda bir bilgi kirliliği ya da doğrusu var hocam. Soru buradan geliyor. Yine aynı şekilde okumak istiyorum soruyu. İnsanlar inançlarını oluştururken kişisel deneyimlerden mi yoksa toplumdan aldıkları mesajlardan mı etkileniyorlar? Ayrıca kişilik yapısının inanç sistemleriyle ilişkisi nedir?
1: Beyin çalışmaları var. Nörobilim çalışmaları. Nörobilim çalışmaları bir hayvan sinir sistemini inceliyor. Merkezi sinir sistemini. İnsanın merkezi sinir sistemini inceliyor. Ve arasında ne fark var diyor. Yani insan neden hayvan olarak kalıyor da insan olarak var diye. Muhtemel bazı metakognisyon genleri var. Bazıları bulundu bunların. Bu genler insanı insan yapıyor diğer canlılardan. Yani bizim insan olmamızla ilgili genetik algoritmalarımız var. Bir tanesi anlam arayışı geni. Metakognisyon geni deniyor buna. Bir üst biliş geni de deniyor. Mesela bu genin kanıtıyla ilgili logoterapi yani anlam terapisini bulan Viktor Frankl var. Holokost'ta 38 yaşında bir psikiyatrist. O kampta bütün yakınları kaybediyor, ölüyor. Yani zor kurtuluyor oradan. Kurtulma sebebini de nasıl kurtuluyor, nasıl dayanıyor onu anlatıyor orada. Kampta bir yakını, arkadaşı orada bir rüya görüyor. 30 Mart'ta kurtulacağım diye bir rüya görüyor. Gelecekte buradan kurtulacağım. 30 Mart oluyor fakat kurtuluş yok. Bir gün, iki gün geçiyor. Aniden ölüyor arkadaş. Ya diyor onun kurtulacağım diye ümitle bağlandığı bir amaç onu ayakta tutuyordu. Onu kaybedince öldü. O halde anlam insanın da hayatında çok önemli diyor. Ki o zaman nörobilim falan yoktu. Bu söylediğim işte 1940'larda olan bir şey yani Holokost kampında yani savaş döneminde, İkinci Dünya Savaşı döneminde o dönemlerde yoktu ama şimdi anlaşıldı ki insan beyninde anlamla ilgili nöral yapılar var ve bununla ilgili sinir ağları var. Sinir ağları ve ona uygun çalışan beyin bölgeleri var. Default network var mesela. Daha ayrıntıya daha belki sorarsanız gireriz ona. O network beyinde anlam arayışından sorumlu. Beynin böyle varoluşu sorguluyor, hayattaki pozisyonunu sorguluyor, anlamı sorguluyor. Böyle bir network var. Şimdi bu anlam arayışıyla ilgili bir genetik algoritma var beyinde. İkinci genetik algoritma, genetik kod daha doğrusu ona uygun çalışan algoritma. İkincisi ölümün farkındalığı var, ölümü algılama. Sadece insanda var, diğer canlılar öleceğiyle ilgili bir kafasında senaryo oluşturamıyorlar. Ölümü algılamıyorlar. Yani ölüm nedir? Öldükten sonra ne olacağım? Tarzındaki sonsuzluk var mı? Sorularını soramıyor diye canlılar. Yani bu insanda var bu genetik eğilim. Üçüncüsü de insanda var olan zamanın farkındalığı. Geçmiş ve gelecek. Bu yine beyindeki o default network de zaman sorgulama network'u aynı zamanda. Bunu sorguluyor. Geçmişi, geleceği ve bugünü sorgulayan yapıyor. Bununla ilgili zaman farkındalık ölçeklerimiz var. Ölçüyoruz biz. Var. Yani dördüncüsü de beynindeki networklerden birisi dedik anlam network'ü, ölümü algılama network'ü, zamanı algılama network'ü. Bununla ilgili özellikle bu networklerin içerisinde birbirleriyle bağlantılı bunu. Zihin üstü genleri. Yani geçmişi, geleceği sorguluyor. Zamanı sorguluyor, anlam arayışını sorguluyor ve dördüncü beyindeki metakognisyon geni yenili arama geni. Diğer canlılarda yok bu yenili arama. Yani sadece insan, 1000 sene önceki insan evine aynı yapmıyor ama örümcek, karınca hepsi aynı yapıyor. Hep aynı yapıyor. Bu ne demektir? İnsan yeni deneyimler açık olma, algılama insanda var, gelişmeye açık. Bilgiyle gelişmeye açık insanın genetik algoritmaları. Bütün bu genetik yapımız bizim şeyi gösteriyor. Yani diğer hayvanların genetik kodlarına bakar.

Bağırsak yemek, içmek, üremek barınmaya göre var. Ama insan hayal kurma, amaç belirlemeye göre var. Anlam arayışına göre bir genetik var. Bir hayvanın hayal dünyasını incele, bir kedinin mesela köpeğin hayvanlarını incele, yiyecek peşinde koşmak vardır. Ama insan

0: bu dünya bırakılmıştır demiş. Çünkü dünyanın ürünü değil, dünyanın tarihine baktığımız zaman insan anomali olarak ortaya çıkıyor. Sıra dışı bir varlık olarak çıkıyor. Uymuyor doğaya. Zaten arılarla ilgili yapılmış bir böyle şey düşünce deneyi var. Arılar yok ediyorlar. Dünyada 50 sene dünya çöl oluyor. İnsanı yok ediyorlar. 50 sene sonra dünya çok daha güzel yemyeşil oluyor. Örnek Çernobil. Yani bunun gibi. Yani demek ki bu dünya, insan bu dünyaya sonradan gelmiştir. Dünyada bulunmasının başka bir özel bir nedeni, özel bir anlamı vardır. Bu açıdan ele aldığımız zaman genetik olarak bizim insan diğer canlılardan farklı. Peki nörobilim ne diyor? Nörobilim de aynı şekilde insan beyni diğer canlıların beyninden farklı çalışıyor. İşte anlam arayışı, özgür iradesi var, sorguluyor. Hatta insan zihninde böyle Tanrı'ya kafa tutmayla ilgili genetik yapı, özgürlük var. En kötüyü ve en iyi arasında seçim yapmayla ilgili bir özgür iradesi var. Bu insanın diğer canlılardan farklı olarak yaratıldığını gösteriyor bize. Yani bu nedenle bizim hayattaki varoluşumuzu diğer canlılarla kıyaslasak insanın özel yaratıldığını, özel yaratılmasının da özel bir nedeni olduğunu, özel nedenin de ne olduğunu insanı yaratanın en iyi bilebileceğini. Yani şu anın insanın bu dünyadaki konumunu en iyi kim bilir? Yüksek irade, yüksek güç. O bilir bunu. Bunun için insanın yararına olanın o olduğunu düşünerek anlam arayışımızı, varoluş sorgulamamızı bu şekilde yapmamız gerekiyor. Gençler bu soruları çok soruyorlar şimdi. Yani en çok sordukları sorular neden bu, neden bu kötülükler var? Yani neden bunlar var? Bu sorular hep sık sorulan sorular. Bilmiyorum yeteri oldu mu?
1: Güzel bir cevap oldu hocam, kıymetli hocam.
0: Sorunu bir daha okursanız, bir eksik kaldıysa
1: tabii ki. Şöyle, insanlar inançlarını oluştururken kişisel deneyimlerinden mi yoksa toplumdan aldıkları mesajlardan mı etkilenirler? Kişilik yapısının inanç sistemi üzerine ilişkisini sormuştuk
0: tabii,
1: hocam.
0: Tabii işte burada yani toplumdan aldığı inançlar şimdi biyolojik olarak, genetik olarak geliyor. Yani beyin nörobilim öğrettikleri var. Bu inanma eğilimi genetik. İnanma eğilimi genetik ve nörobilim kanıtlarını sunuyor buna. Var. Ama bunun inanç sistemleri hangi tip inanç olacağı kültürel ve sosyal öğrenmeyle ilgili. Ya biz burada eğilim olarak verilmiş bize bir eğilim var yaratılıştan, ama bunun içinin doldurulmasını insanlar yapıyor. Şekillendirilmesini insanlar yapıyor. İyicil veya kötücül olmasını insanlar yapıyor. İnsanların kültür üreten bir varlık insan. Buna kolektif bilinç oluşturuyor. Kolektif bir bilinç oluşuyor. Kolektif bilinçaltı oluşuyor. Ve bu kolektif bilinç, bir bilinçaltı içerisinde insan bu kültürel bir varlık oluyor. İnsan tabii geliştikçe, artık bireyselleştikçe bir orta çağın feodal yapısını reddetti 21. yüzyıl. Şu anda gelişmiş ülkelerdeki orta çağın feodal ve şoven yapısını reddetti. Zaman zaman devam etse bile bu feodal yapıda ne vardır? İnsanlar zayıftır, güçsüzdür. Bir güçlüye sığınırlar, bir işte ağaya sığınırlar, bir derebeye sığınırlar, bir lidere sığınırlar, bir krala sığınırlar, krallık kutsallaştırırlar, rahat ederler diyerek kralları yeryüzü tanrısı gibi yaptı orta çağ dünyası. Medine coğrafyamızda çeşitli feodal yapılarda böyle çeşitli kutsal tipler ortaya çıktı. Onların sığınarak insanlar hayatta kendi birliklerini tutmaya çalıştı. Çünkü güven duygusu insanın en temel ihtiyacı. Vamık Volkan hocamızın güzel bir benzetmesi var. Kimlikler diyor çadır gibidir diyor. Bir insan aç kalır ama çadırsız kalamaz. Bir ormanda insan aç kalır ama çadırı yoksa gece uyuyamazsın orada. Yani bunun gibi ya yani kimlik kendi kimliğini arayıp bulma insana özgü bir şey. Diğer canlılarda yok böyle bir şey. Bu özellik nedeniyle insan kültürel olarak öğrenmeye açık, kültürel desteğe açık. Ama bu iletişim çağında olduğumuz için artık bireysellik çok fazla yaygınlaştı. Feodal

0: yapı çözüldü, dağıldı. Gelişmemiş kültürlerde şu anda devam etse bile ya da kendilerine güveni olmayan kişiler ya bir ağaya sığınıp, bir lidere sığınıp aklını ona teslim edip rahat etmeye çalışıyorlar. Ama bu çağın gerçeği bu değil.
1: Hocam, kültürel ve sosyal öğrenme de işin içinde dediğiniz için o zaman çevrede şekillendiriyor diyebiliriz.
0: Tabii.
1: Evet. Peki hocam, muazzam bir sistem var gerçekten. Bu sisteme en başına dönecek olursak çocuk ve ergenlik dönemine. Dini inançlar konusunda oldukça önemli bir nokta diyebiliriz. Bu noktada da bir sorumuz var. Yine aynı şekilde yöneltmek istiyorum sizlere. Çocuklarda tanrı tasarrufu nasıl gelişir? Ergenlikteki dini şüpheler normal mi? Bu şüphelerin psikolojik gelişimi özellikleri nasıl etkilemektedir?
0: Doğar doğmaz ilk tanıştıkları duygu nedir? Korku. Annen doğar doğmaz. Birdenbire annenin karnındaki çok konforlu ortamdan dudak bile oynatmıyorsun. İhtiyaç yok yani.
1: O yüzden mi ağlarlar hocam çocuklar?
0: Tabii, onun için ağlıyor. Doğar doğmaz ilk duydukları korku, çünkü annenin karnında bütün ihtiyaçları gideriliyor. Rızık arama, yemek, içmekle ilgili hiçbir ihtiyaçları yok. Gözü var ama kullanmıyorlar. Kulağı var, kullanmıyorlar. Midesi var, kullanmıyorlar. Hiçbir, yani beş duyuların hiçbir şey kullanmıyorlar. Hazır geliyor çünkü. Kordon bağından geliyor bütün şeyler, yiyecekler. Böyle bir konforlu ortamdan birdenbire doğuyor, kordon bağı kesiliyor. Ve birdenbire soğuk hava ciğerlerine giriyor. İlk duydukları korku, ilk tepkileri ağlama ve ilk sığındıkları anne, güven. Bak, ilk sevgi anne, anne sevgisi ve güven oluşuyor. Onun için ölüm meleği var da doğum meleği yok mu diye sormuşlar. Anne var ya diye cevap vermiş. Gerçekten o çocuk melek gibi anneyi, anne çocuğa o anda müthiş güven veriyor. Çocuk, anne, hatta çocuğu uyutmak için sallarlar ya, o anne karnındaki çocuğun aort nabzı vardır, o atar böyle, salıyor, beşik gibidir o. Onu hatırlattığı için o salıncaklı çocuk uyuyor rahatlıkla. Yani o, ona onun beynindeki algoritma oluşmuş, o sallanma ona annenin ninnisi, anne karnına dönüş gibi geliyor, rahatlatıyor onu. Öyle uyuyor. Ama çocuk bu oluyor ama hayatın gerçekleri var. Onunla karşılaşıyor. Düşüyor, yaralanıyor, aç kalıyor falan, ağlıyor ve bu şekilde ağlayarak istemeyi öğreniyor. Anne baba eğer iyi eğitim verirse çocuk ağlamadan istemeyi de başarıyor. Sevgi yatırımında çocuk ne yapıyor? İlk çocuk en kutsalı kendisidir. Kendini sever. Buna primer narsizm deniyor. Kendini kutsal şekilde tanır. Daha sonra çocuk sevgi yatırımını çocuk ne yapıyor? Büyüdükçe, ilerledikçe çocuk kardeşlerine, arkadaşlarına, oyuncağına, ülkesine, yani büyüdükçe arkadaşlarına, vatanına, toprağına ve hayat ilerledikçe bakıyor, varoluşa, yaratana yapıyor sevgi yatırımını. Buna da narsizmini, eğer kişi narsizmini sadece kendine yaparsa buna sekonder narsizm deniyor. Şizofrenide vardır bu. Sadece kendini seven, dünyadan tamamen kopuk yaşayan, başka hiçbir şeyle sevgi yatırımını vermemiş kişilere şizofrenik kişiler olarak tanımlanır bunlar. Yani sonuçta insanoğlunun, yani çocuğun doğar doğmaz karşılaştığı bir duygu böyle hayatın anlamı için sığındığı bir liman arar. O da annedir sığındığı liman. Büyüktükçe, yani ergenlik dönemine girdikçe çocuk, sizin sorduğunuz o ergenlik döneminde çocuk ben kimim, nereye ait olmam, niçin sorularını sorar. Bak, ne oluyor bu? Hayvan çocukları, yavruları psikolojik olarak prematüre doğuyor. İnsan çocuğu, hayvan çocuklarından farklı olarak. Hayvan çocuğu doğar doğmaz yürüyor hemen. Yumurtadan çıkınca ördek hemen yüzebiliyor. Ama insan öyle değil. İnsan ancak 1 yaşında ayakta durabiliyor. 15 yaşında iyi kötüyü ayırt edebiliyor. Demek ki insan psikolojik olarak prematüre, erken doğuyor, sonradan öğreniyor her şeyi. Topluma muhtaç olarak genetik algoritmalarımız yaratılmış bizim. Yani o şekilde genetik algoritmanız ve nöral network'ümüz ona göre çalışıyor. Yani bu genetik algoritma ve nöral network üzerinde çalışan iki tane bilimci, biri genetik bilimci, diğeri de kognitif psikolog. Kognitif psikoloji beyni bilgisayar gibi gören psikoloji dalıdır. O iki çalışmayı yapanlar 2000

0: 24 Nobel Fizik Ödülü aldı. Bir genetikçi ve bir psikolog Nobel Fizik Ödülü aldı çünkü yapay zekanın babası olarak kabul ediliyor. Hinton mesela, psikolog olan. Yani beyni simüle etti. Nöral network'ü çalıştı, beyin sinir ağlarını çalıştı ve o çalışma ödül getirdi ona. O da şaşırdı zaten. Yani onun için, ama insanlığın geleceği konusunda endişeliyim diye de bir konuşması, Nobel konuşması var onun. Yani bunu buldum ama geleceğin endişeliyim, etik ölçülerde kullanmalı bu yapay zeka diye ciddi endişesi de var. Neyse, yani insanoğlu ergenlikle birlikte bireyselleşme ve kendi kimliğini arayıp bulma dönemine giriyor ve bu dönemde bu 21. yüzyılda şu anda bu bireyselleşmeyi bencilleşmeye kaymaya başladı. Yani bu çağın da en büyük tehlikesi bu ortaya çıktı. Yani ergenlik dönemi bunun için ve genç için şu anda hayatı keşfetme dönemi, hayatın anlamını keşfetme dönemi. Ama insanda en önemli şey insanın psikolojik ihtiyacı, insanın ölümden sonra bir şey var mı sorusunu sorar insan. Mesela insanın sorduğu bir soru da bu insan beyninin sonsuzluk arıyor. İnsan beyni sonsuzluk arıyor, onu söyleyeyim. Sonsuzluğu bulamadığı zaman müthiş bir şekilde travma etkisi yapıyor. İnsan beyni sonsuzluk arıyor. Onun için yüklediği anlam, sonsuzluk arayışıyla ilgili nöral network'ümüz var beynimizde. Sonsuzluk arayışı sorusuna cevap aramayla ilgili nöral yapılarımız var. Yani burada mesela anlam arayışı bunun bir tanesi. Diğeri yüksek bir varlığa, yüksek bir güce bağlanma ihtiyacı var. Diğer bir ihtiyaç da ölüm karşısında sonsuzluk beklentisi var. Yani ölüm var ama sonsuzluk beklentisi var. Bütün bunlar ne yapıyor? İnsanın beyninde buna hazır sinir ağları var. Anlam arayışına hazır, ölümden sonra sonsuzluk beklentisine hazır ve yüksek bir güce, varlığa bağlanmaya hazır olmayla ilgili sinir ağlarımız var beynimizde. Bu sinir ağları bizi hakikati aramaya itiyor. Bu sinir ağlarını doğru yönde kullanırsak rahatlıyoruz. Kafamızdaki soruları gideriyoruz. Varoluşumuz sebebini anlıyoruz. Büyük bir anlamın parçası olduğumuz zaman ne oluyoruz? Her mantıksal çerçeveye varoluşu oturttuğumuz için bu dünyada güvende hissediyoruz kendimizi.
1: Evet. Hocam, sonsuzluk kavramı aslında daha korkutucu değil mi? Buna inanmak daha zor olması gerekiyor aslında ama herhalde ölümden korkuyu tetikliyor bu da bir inanış. Nevzat Hocam, cevabınız için çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz, konuyla ilgili görüş ve yorumlarınız bizler için kıymetli. Lütfen yorumlar kısmında belirtin. Bizler de hepsini okuyarak kıymetli hocamla paylaşıyoruz. Sağlıcakla kalın efendim.

Gözlerini getir, yarı umutsuzluğum. Yaprak gibi döküleyim önüne. Solayım, beter olayım. Gözlerini getir, öleyim. Bilmeden çocukça sevildiğini ve bayram sabahınca beklendiğini, Kaf Dağı'ndan güneş getirir gibi gözlerini getir. Getir gözlerini, öleyim. Kimsesizim. İlk kez bu kadar suskunum. Sana söylemiyorum. Yıldızlara uzanmışım her akşam. Ve bağlanmış, ve kınanmış, ve hep karşında yitirmişim. Ne olur, ne olur gözlerini getir. Ustam, getir gözlerini, öleyim.

Ben biraz şairim, biraz divane. Çarmıha gerseler öldüremezler. Sırrım saçımda değil, yüreğimdedir. İstersen dost, istersen düşman gibi gözlerini getir. Ustam, getir gözlerini, öleyim. Ben yine kaybettim, görmüyor musun? Şafak yangınından yaralı çıktım. Ve ben ustam, gözlerinle yakılası bir şiire başladım. Kaçtıkça sana döndüm ve artık gülü bıraktım. Menekşe yaprağını, kitaplarımı, suskun maceramı. Bu şiir bitsin. Bana peşini bıraktığım bir hayatı değil, gözlerini getir. Gözlerini getir ustam, getir gözlerini, öleyim. Gözlerini getir, gözlerini getir yarı umutsuzluğum. Yaprak gibi döküleyim önüne, solayım, beter olayım. Gözlerini getir ustam, gözlerini getir, öleyim.

0: Radyo Üsküdar.
1: Zihnin dalgınlığı adımlarımı aksediyor. Kül rengi bulutların perdelediği güneşin ışıkları vurmuyor kaldırımlara. Kimsesizliğimi ve çaresizliğimi yüzüme fısıldıyor soğuk kaldırımlar. Ve mevsim sonbahar. Geceden kalma yorgunlukla kaldırımlara serilmiş yapraklara acıyarak baktım. Tıpkı benim gibiler. Sağa sola savrulmuş, perişan ve anlaşılmaz bir haldeler. Sararmış yaprakların hüznünden daha çok hüzün var yüreğimde. Erzurum tren garında bir akşamüstü yalnızım, hem de yapayalnız. Eğri eğri düşen yağmur damlalarında teselli arıyorum. Ruhumu ıslatan bu şehirde belki de korkmadığım tek şey yağmur. Çocukluk günlerinin ebem kuşaklarını hayal ediyorum. Anneannemin şefkat dolu bakışları, gökteki rengarenk parıltılardan daha sevecen geliyor bana. Şimdi ne kadar da çok ihtiyacım var ilgiye, şefkate ve yürekten sevgiye. Yüreğimin orta yerine hasretin düştü bu şark vilayetinin dondurucu havasında. Nedendir bilinmez ama garip bir hüzün sardı ruhumu. Şehrin yakamozlarında kıyılarıma medcezir dalgaları vuruyor. Bu şehir sensiz ağlıyor. Ağlamak istiyor bu gökyüzü, bu şehirde sensiz ağlamak istiyor. Fakir yüreğimle hayallerimin kıyısına uzanıyorum. Meğer ne kadar da sevmişim seni. Silindir rüyalarımı süsleyen renkler. Kar tanelerinde oynamıyor artık yüreğim. Üşüyorum, özlüyorum bu mavi gökyüzünün yalancı sıcaklığında. Düşlere daldım.

0: Heyhat, düşlerde bile yalnız kalmışım. Birden çalsan diyorum kapımı, ansızın uyandırsan beni. Kurtarsan bu kabustan, kurtulsam sensizlikten. Güneşi getirsen bana, yani sen gelsen diyorum. Gecenin karanlığında ellerimi tutsan, İşte geldim, karşındayım desen, çok şey mi istemiş olurdum. Ellerime yokluğunun kelepçesi vuruldu, yüreğimi ayaklarından astılar. Sana çiçek veremem can, ellerim acıyor. Ellerim bağlı şimdi, ellerim tutsak sensiz şehirde. Haykırmak geçiyor içimden, gökler dolusu haykırmak istiyorum. Göğün mavisine boyanmış gözlerimden, yalnızlığımı çağıldayan yaşlar akıtmak istiyorum. Sevmediğim bu şehrin kaldırımlarına seni yazmak istiyorum. Sevgili, elimde sana verilmemiş bir aşk mektubu. Güven veren çehresiyle İstikbalimi aydınlatan sevgilinin hayaline yürüyorum. Bu şehrin kaldırımları kadar insanları da soğuk. Ruhumu üşütüyor bu şehrin insanları. İçimde filizlenen taptaze duygular sanki vurgun yemiş gibi. Sana şiirler yazmak isterdim bir şairin hayata bakışıyla. Hani şiirler vardır, kafiyesi gözyaşı. Şiirler vardır, damla damla çile damıtır, ızdırap akıtır. Şiirler vardır, her kelimesi sancılar kuşanmış. Şiirler vardır, yanan bir gönlün resmedilmiş sancısı. Ve şairler vardır, sırtlarında sancısa da sana hüzün dolu şiirler yazıyorum istasyon salonunda. Ve ben ürkek ve utangaç kelimelerimle seslendiriyorum hüznümü. Şiirlerden yaptığım ızdırap buketime seni ekliyorum. Kadife duygularla, ipekten dokunuşlarla yöneliyor yüreğim. Izdırabı anlatan şiirlerden kutsal sancılar dileniyorum. Bir umuda tutunur gibi, bir sevdaya sarınır gibi. Dudaklarımdan dökülen titrek kelimelerimle ağlayan, inleyen insan eyle, duasının sıcaklığına sığınıyorum. Anladım ki kırılan mızraftan yaralı vicdanıma, paslanmış yüreğime yankısı dinmeyen bir hitap kalır. Ey hüzün, anladım ki her şey seninle. Sen Hakk'a giden yollarda vuslata vesile.
1: Müzevi mısralar.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Ne sen beni gördün, ne de ben seni. O büyük tesadüf olmadı farz et. Tanışmamış gibi olalım senle. Olsun.

Farz et bir rüyaydı. Uyandım, bitti. Farz et bir hayaldi. Kayboldu gitti. Farz et ki gözlerim bir oyun etti. İki gözüm seni görmedi.

0: Farz et bir rüyaydı. Uyandım, bitti. Farz et bir hayaldi. Kayboldu gitti. Farz et ki gözlerim bir oyun etti. İki gözüm seni görmedi farz et.
1: Radyo Üsküdar.

tutsa, o da yalan. Bir gece örter üstümü,

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrı. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğin mahpus tutmuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez.

Radyo Üsküdar.

0: Radyo Üsküdar.
1: Maviye, maviye çalar gözlerin, yangın mavisine rüzgarda asi. Körsem, senden gayrısına yoksam, bozuksam, can benim, düş benim, ellere nesi. Hadi gel, ay karanlık, itten aç, yılandan çıplak. Vurgun ve bela, gelip durmuşsam kapına, var mı ki doymazlığım, ille de ille sevmelerim, sevmelerim gibisi. Oturmuş yazıcılar, fermanım yazar, ne olur gel, ay karanlık. Dört yanım puşt zulası, dost yüzlü, dost gülücüklü. Cigaramdan yanar, alnım öperler, suskun, hayın, çıyansı. Dört yanım puşt zulası, dönerim, dönerim, çıkmaz. En leylim gecede ölesim tutmuş. Etme gel, ay karanlık.
0: Radyo Üsküdar.
2: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Kelimeler, yalanlar ve yanlışlıklar getiriyor bana. Biz sulara alışalım. Sen bana denizlerin renginde, el değmemiş mavilikleri içinde taşıyan yosun kokulu bir gülümseme gönder. Çünkü ben boğuluyorum. Terk edilmiş göğsümde acı bir çığlık, bir yol kavşağında yalnız kalmanın anlamını kavramış bir yürek, yorgun, terli ve yenilmiş bedenim çöle suyu anlatmak istiyor. Kuşları kanatlandıran sırrı öğrendim. Yaşlandım ve burası bana dar. Ben telaşlı bir çığlığım, acelem var. Rüzgarım saçlarını özlüyor. Bakıyorsun ve bir dağ eriyor içimde. İstersen ben bu saadeti ve rüyaları yağmur altında ıslananlarla paylaşabilirim. Ağlayabilirim üstelik. Bahar yok diye bu kentin dağların isyanına katılabilirim. Yeter ki sen ol son tebessümümde. Sen hangi vaktin nergisisin ki vakit yok deyip bana geceyi anlatıyorsun? Harlıdır benim ateşim, üşüme. Benim ülkem denizlerin ötesinde kurulacak. Düşlerimi yorumladı annem. Güzelliğin maruratı bu sulardan geçsin. Şimdi öyle bir vakti seç ki sevgilim, sakın Nisan olmasın. Toprağında izin, aynalarda yüzün kalsın.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

O şehirde yine şarkılar söyleniyordur. Karşılık görmemiş sevgiler üstüne. Işıkları sönmüş odamda yarım kalmış şarkımı duyuyor musun? Beni sorarsan yine yapayalnızım. Sen sıcak döşeğinde rahat uyuyor musun? Boş kalan yastığını başkası mı doldurmuş? Ellerini okşayan o yabancı kim? Öyle uzak bakma yüzüme. Seni artık yolundan döndürecek değil. Ne o? Gözlerin dolmuş. Yoksa ağlıyor musun? 40 yılda bir de olsun.

Aşık yüzün gülmüyor. Anlat, nedendir? Yine aşksız, yine bomboş mu için? Niye ellerin soğuk, yoksa üşüyor musun? Mutluluğun peşinden hala koşuyor musun? Kar mı yağdı güvendiğin dağlara? Seni de bir türlü ondurmadı mı kader? Üzme kendini. Her şeye rağmen dünya yaşanmaya değer. Bu yerler, bu alem...

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Tergenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

mavi diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

akşam aklıma sen geldin. Dersi bıraktım, çalışamadım. Gece saat 1'e geldi. Uyku gözüme girmedi. Sen eskiden bu saatlerde benim beşiğimi sallardın. Uykunu harap ederdin benim için. Ağladığım zaman, sancılandığım zaman kalkardın, süt verirdin, nane kaynatırdın. Ana, canım ana, hayalin önümde bir anıt gibi durur. Sen şimdi leğen başında oturmuş hamur yolcusun. Yarın ekmek yapacaksın, gözlerin tezek dumanından yaşaracak, alnında ter bulgur bulgur kabaracaktır. Peynirle ekmek yapacaksın, ben orada yokum.

bu. Nasıl olsa geçer. İnsan insana tez kavuşur. Ben seni hiç unutamadım. Hiç unutamayacağım. Ben okuyam ana. Okuyacağım. Göreceksin bak mühendis olacağım. Harput'a geleceğim. Ezan sesinde. Elini öpeceğim. Canım ana. Kurban ana. Ayran ana.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor. Hep İstanbul ve Üsküdar Üniversitesi Diş Hastanesi, bilim ve uygulama ortaklığında sağlıkta öncü, yüzden fazla bölümle kariyerde güçlü, mavi diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha. Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

çılgın zamanlarda yaşamak bize düştü. Ölümün acımasızlığı her zamankinden beter. Gidenler, gelenler, düşenler. Ah zamanın sonsuzluğunu anlamayanlar. Düştük yola, güzel şeyler bulmak umuduyla. Işıklarıyla büyük şehirler yol oldu bize. İz sürdük yalnızla.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Tergenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

adı Özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

0: dostlar beni hatırlasın.
1: Radyo Üsküdar.
0: Giderim, adım kalır. Dostlar beni hatırlasın.
2: Düğün olur,
0: bayram gelir. Dostlar beni hatırlasın. Can kafeste durmaz uçar. Dünya bir han konan geçer. Ay doğanır, yıllar geçer. Dostlar beni hatırlasın. Can cesetten ayrılacak, tütmez bacan yazmaz ocak. Selam olsun, kucak, dostlar beni hatırlasın. Ne gezsemdi, ne giderdim, günden arttı derdim. Garip kalır yerim yurdu, dostlar beni hatırlasın. Açar solar türlü çiçek, kim gülecek? Murat yalan, ölüm gerçek, dostlar beni hatırlasın. Gün ikindi, akşam olur, görkü başına neler gelir. Veysel gider, adı kalır, dostlar beni hatırlasın.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve müziğe dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten

Merhaba ey gülüşünde güller açanlar. Huzur olur çevresine huzur ve neşe saçanlar. Ey dost, sen sen ol, olma sakın bir başkası. Neye özenirsen o olursun, yoktur hayatın şakası. Uymayasın, şaşırır insan, nefislenen gözü çıkası. Yürüyüp geldik elde asa, ayakta çarık. Aklımız üşümesin diyedir başımızdaki sarık. Açalım heybemizi, başımızdayken aklımız. Ne varsa herkes görsün, yok gizlimiz, saklımız. Merhaba, merhaba ey helal rızık için çalışanlar. Merhem edip sabrı her derde alışanlar. Ey dost, vardığın her yeri sevgi ile bezet. Zalimin karşısında ol, mazlumun hakkını gözet. Bir gün deyip geçme sakın, bir gün ömürden bir özet. Toprağa bak da ibret al, olma sakın afaki. Bu dünya kimseye değildir baki. Besmele ile açalım heybemizi, sunalım bir çift sözden ibaret hediyemizi.

Efendim 8 Haziran 2026 Pazartesi gününden hepinize selamlar, muhabbetler. Ben Uğurcan Polat, 2 gün aradan sonra tekrar Radyo Üsküdar'da, Üsküdar Üniversitesi'nin radyosu Radyo Üsküdar'dan, Radyo Üsküdar mikrofonlarından hepinize sımsıcak, dopdolu merhabalar.

Bizi radyolarından dinleyen dostlar ve aynı zamanda Instagram'dan takip eden değerli dostlarımıza bir kez daha gönül dolusu muhabbetlerimizi sunuyoruz. Değerli dostlar, bugünkü konumuz haysiyetli evler olacak. Bir başka deyişle söyleyecek olursak eğer, evlerin haysiyeti. Hemen itiraz etmeyin derim. Haysiyet insana mahsus bir hususiyet değil mi diyerek hemen itiraz etmeyin derim. Evlerin de haysiyetli olur ve haysiyetli evlerimiz de bulunur. Ve hatta daha evvel böyleydi. Kısacası evlerin de haysiyeti var ve o haysiyeti evlerde büyüyen insanların hayata katkıları, mana sunumları, gayretleri, çabaları ve iyi insan olmanın ardından iyi insanlara dokunabilme gibi gayretleri de emellerinin de olduğunu da hatırlayalım. Haysiyetli evler eskiden sığınılacak yerler iken şimdi daire haline gelen beton bölümlerden oluşan yerlere gelen insanlar ailenin sıcaklığına sığınmak yerine kendine bir zindan haline getirdiğini de kimsenin kimseyle de irtibatı bulunmadığını da görüyoruz ve hepimiz de buna şehadet ediyoruz. Değerli dostlar, şimdi Barış Manço'dan başlayalım. Bir eserle başlayalım. Katip Arzu Halim, yaz yâre böyle. Biz de arzu halimizi yâre yazalım, dostlarımıza yazalım. Evvela kendi gönlümüze arzu halimizi yazalım ve diyelim ki haysiyetli evler konusunu bir kere daha düşünelim. Evlerin haysiyeti meselesini öylesine geçip gitmeyelim. Bu mesele gerçekten çok önemli. O bakımdan mevzuyu biraz daha derinlemesine düşünmek lazım. Elbette haysiyetin ne demek olduğuna ilişkin bazı tanımlamalar da yapmamız lazım bu programda. Onu da yapmaya çalışalım. Ama evlerin bir kimliğinin, bir karakterinin, bir haysiyetinin, bir şahsiyetinin olduğunu da, olması gerektiğini de kabul edelim. Ve işte Barış Manço'nun lisanıyla o Sivas türküsünde Katip Arzu Halim yaz böyle diyelim ve haysiyetli evlere, haysiyetli odalara, haysiyeti ocaklara, haysiyetli baca tütüşlerine arzumuzu, hasretimizi bir kez daha dile getirelim. Bu türkünün dizelerinde bir kez daha dile getirelim. Biliyorsunuz Kurban Bayramı geride kaldı. Gidebilenler memleketlerine gittiler. Köyleri, ocakları olanlar oralarda bulundular. Ve bu söylediklerimi ve söyleyeceklerimi o çocukluk evleri, o annelerin, babaların, dedelerin evleri üzerinden de düşündüklerinde bugün yaşadığımız daireleri de kıyas ettiğimizde aradaki o müthiş can acıtıcı farkı da görmüş olacaklar. Hadi sözü daha fazla uzatmayalım. Barış Manço'ya birlikte kulak verelim.

Evet, bu güzel eserin ardından tekrar birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Demiştik ki evlerin de bir haysiyeti var. Evlerin de bir karakteri var. Evlerin de bir duruşu, bir oluşu var. O evlerin içerisindeki karakterin zaman içerisinde orada yetişen çocuklarla bir karakter tahlilinden sonra, bir karakter eğitiminden sonra sokağa çıkmaları, büyümeleri, ergenliklerini yaşamaları ve hayata dahil olmaları sebebiyle hayatın içerisinde de bir haysiyet bir haysiyet üyesi olarak, bir haysiyet temsilcisi olarak hayata kattıkları çok önemli. Şimdi insanın doğduğu ev gerçekten çok önemli. Nefes aldığı ev çok önemli. Doğduğu kültür, gömülü kültür olduğu için insanın, yani içine gömülerek büyüdüğü kültür olduğu için, haysiyetli evlerde bir karakterinin, bir duruşunun, bir istikametinin, bir kararlılığının, bir inancın, bir geleneğin, bir haysiyetin olduğu evlerde yetişen insanların duruşları hayat boyu bambaşka oluyor. Ama o evde bir duruş yoksa, bir gelenek yoksa, bir kültür tam olarak oluşmamışsa, sadece yemek yenilen, temizlik yapılan, beden temizliği yapılan, uyunan bir yerse eğer sadece o evlerde, o zaman oradan bir haysiyet üretimi de söz konusu olmuyor. Ne yazık ki artık bundan yeterince bahsedemiyoruz. Mesela haysiyeti evler dediğimde, ben kendi çocukluğuma gidersem eğer, diyelim ki dedemi asla söylemeden geçemem. Kahraman çünkü o benim ve bizim evin haysiyetinin, bizim evin karakterinin, bizim evin kararlılığının, bizim evin adil duruşunun, muhabbetli duruşunun, elin kulağına atılarak, elin kulağa atılarak söylenen deyişlerin, türkülerin, muhabbetlerin oluşturmuş olduğu bir auradan bahsetmem lazım. Ve aynı zamanda dedemin ağabeyi merhum Çelebi dedemin, köyde okuma yazma bilen öğretmen ve imamın dışında üçüncü şahıs olmuş olması, hem Osmanlıca okuyup yazabiliyor olması,

olması, hem de Latinceyi okuyup yazabiliyor olması, uzun süren kış gecelerinde odada o metinleri, Muhammediyeleri, Ahmediyeleri, işte Cenkleri, Gaza kitaplarını okuyor olması ve oradan alınan kültürle gece evine dönen insanların burada aldığı ahlak, duygu, eğitim, duruş, haysiyet, hassasiyet, şahsiyet burada oluşan, onların da kendi evlerine taşımaları söz konusuydu. Dolayısıyla eskiden evlerimiz, ocaklarımız bir haysiyet ocağıydı. Bir şahsiyet temsilinin ocağıydı. Bir karakter oluşumunun ocağıydı. Bir değer verme, değer biçme, bir değer üretme, bir değeri büyütme ve ardından onu hayatın ilgi alanı hangisiyse o sahalara giderek orada öğretilen o haysiyeti, o değeri, o şahsiyeti ortaya koymak gibi bir durum söz konusuydu. Dolayısıyla evlerde yaşayan büyüklerin, yaşlıların, şimdi artık yaşlı denmiyor malum, ileri yaşta olanların varlığı o haysiyetli evlerin haysiyetinin bir garantisiydi. O haysiyetli evlerin haysiyetinin devamının bir garantisiydi. O haysiyetli evlerin, o şahsiyetli evlerin kararlılığının, otoritesinin sürdürüldüğü yerlerdi. Bu evlerde, yani bu haysiyetli evlerde şahsiyet üretimi yapılan, şahsiyet eğitimi yapılan, mizaçların ezilmediği, mizaçların açığa çıkartıldığı, zuhura getirildiği ve o mizaçlara göre davranışların yapıldığı o şahsiyetli evler, o haysiyet barındıran evlerde değerli dostlar, umuyorum ki bana katılıyorsunuz çünkü benzer şeyleri yaşlarınız bizlere yakınsa bunları gözlediniz, gördünüz her biriniz. Yazılı olmayan hiyerarşik bir disiplini, yazılı olmayan hiyerarşik bir ahlakı, yazılı olmayan hiyerarşik bir düzeni vardı ve bu düzeni çocuk doğduğundan itibaren görürdü, anlardı ve ona göre davranırdı. Elbette çocukluğun getirmiş olduğu kimi yaramazlıklar zaman zaman buraları ihlal ederdi ama genele bakıldığı zaman bu ihlal geçici sürelerle olurdu. Çocukluğun getirdiği anlık bir yaramazlıkla delinebilirdi ama uzun süre delilmesine de asla müsaade edilmezdi. Burada tatlı bir otorite, daha doğrusu geliştirici, baskıcı olmayan, geliştirici, karakter belirleyici, haysiyet ilka edici bir eğitimden bahsediyor olmamız lazım. Bu evlerde, şahsiyetli evlerde, evlerin haysiyetini ve şahsiyetini oluşturan hiyerarşiden bahsettik ya, bu hiyerarşi esasen bu hiyerarşi bir edep hiyerarşisiydi. Bir var olma, bir büyüme hiyerarşisiydi. Orada annenizin, babanızın ninenize davranması, babanızın dedenize davranması, diğer büyüklerin o evdeki büyüğe davranması, bir şey anlatılırken, bir şey söylenirken dinleniliyor olması, o dinlenilen şeye de dikkatle yaklaşılıyor olması, o evin edep hiyerarşisi içerisinde şahsiyeti oluşturan, şahsiyet evlerin en mühim, en belirgin, en bariz özelliklerinden birisiydi ve bu asla ve asla yadsınamaz bir durumdu. Mahmut Babacan hocam, çok teşekkür ederim. Marmara Üniversitesi öğretim üyelerinden değerli hocamın açılımı çok önemli. Yorumlarda gördünüz. Evlerin bir hayat denilen bölümü vardı. Yani girişteki bölüm hayattı. Sağda babanın odası, solda dedenin odası, amcaların odası, işte onun odası, mutfak olarak kullanılan oda ve bir de o hayat denilen uzun, o dört odaya denk gelen bir uzunluktaki yere hayat denirdi. Burada hayat

hayat yaşanırdı. Yani şahsiyet buralarda öğrenilirdi. Yatmak için dedelerimiz, annelerimiz, babalarımız kendi odalarına çekilirdi. Ama bütün günlük meşgaleler, edep eğitimi, şahsiyet eğitimi, haysiyet eğitimi daima bu hayat dediğimiz yerde icra edilirdi ve bizlerin aldığı bütün mevzu buradan kaynaklanırdı. Burada o hiyerarşik edep söz konusuydu. Burada hitap şekilleri, söze giriş şekilleri, söz alma biçimleri, büyüğün konuşmasının dinlenilmesi, bir mevzu olduğunda onunla istişare edilmesi, büyüğe sorulması, varsa bir itirazın makul biçimde, makul bir zeminde, doğru cümlelerle kendini iyi ifade etme provaları aslında bu şahsiyetli evlerde açığa çıkardı. Değerli dostlar, insanın kendisini ifade etmesi, ifadeye muktedir olması meselesini öylesine bir mesele diye düşünüp geçmeyelim. Belki bir başka zaman nasip olursa üzerinde durmaya çalışırız. Kişinin kendini ifade edebilmesi hayattaki en büyük kazanımdır. Buradaki dostlar, hocalar muhtemelen katılacaklardır buna. Kendini ifade edemiyor olmak, lisana malik olamıyor olmak, kelimeleri zamanında ve yerli yerinde doğru bir tonlamayla kullanamıyor olmak, eğer şahsiyetli evlerde öğrenilememişse, bu edep hiyerarşisine sahip olan büyüklerimiz tarafından bize öğretildiği halde biz bunu öğrenememişsek, hayattaki bütün iletişimlerimizde bir sakatlık söz konusu oluyor ve hayattaki bütün ilişkilerimizde bir kırıklık, bir kopukluk, bir başkalık söz konusu oluyor. Ya uzun süre pasif kalıyoruz, ezik kalıyoruz, ifade etmiyoruz, sessiz kalıyoruz, biriktiriyoruz, içimize bastıkça basıyoruz ve içimiz artık nefes alamaz bir hale geliyor ve onun kapağını da kapatıyoruz. Biz böyle sessiz, sedasız, edepli, dinleyen, makul birisi gibi görünüyor olmakla beraber aslında bunu zihnimize oturtmadığımız için, onun haysiyet gereklerini, şahsiyet gereklerini düşünüp de ona göre planlamadığımız için, o kabul ettiğimizi varsaydığımız şeylerin hiçbirisini aslında kabul etmediğimizden, onları iç mahzenimize doldurup kapağını kapattığımızda bir süre sonra orada biriken o metan gazı gibi bir gazla onun patlaması ve birdenbire öfkelere, saldırılara, yansıtmalara dönüştüğünü de biliyoruz. İşte haysiyetli evlerde çocukların kendilerini ifade edebilme fırsatı verilirdi. Ama bu çocuğun gevezelik yapması ya da yetişkinin büyüklerine karşı gevezelik yapması, aklına gelen her şeyi söylemesi, yerli yersiz konuşması, misafirin sözünü kesmesi gibi bir durum değildi. Bu haysiyetli evlerde fertlere, bireylere, yani orada yaşayanlara yerindelik duygusu da öğretilirdi. Bu hiyerarşik edep içerisinde haysiyetli evlerin bizlere kazandırdığı en mühim yeteneklerden, en mühim becerilerden birisi de yerli yerindelik duygusuydu. Bu adaletli de olmak demek aynı zamanda, yerli yerindelik duygusu. Yani ne zaman konuşulacak, ne zaman soru sorulacak, hangi cümlelerle sorulacak, uzatarak mı sorulacak? Şimdi büyüğümüz, dedemiz, annemiz, babamız, ninemiz mühim bir mesele anlatıyor iken bir soru soracağım diye orada bölünmesine müsaade edilmezdi. Sorunun bir vakti var. Dinlemenin olduğu gibi, konuşmanın olduğu gibi. Ama bu özgürlük verildiğinde, bu fırsat verildiğinde kişinin kendini doğru biçimde ifade etmesi sağlanırdı. Eğer tam olarak olmuyorsa o zaman minik ara sorular sorulurdu. Ama o minik ara sorular belirleyici, yani karşı tarafı ötekileştirici, uzaklaştırıcı, betimleyici, öteleyici, susturucu, küçük düşürücü, kendini kötü hissettirici, ezikmiş gibi hissetmesine sebep olan bir susturma değildi bu. Kendini daha iyi ifade etmesi için doğru cümleleri seçmesi önemliydi. Eğer ailede kişi bu haysiyetli evlerde kendini doğru ifade etmeyi öğrenemezse, evlerin haysiyeti bu şekilde çocuğa yansımazsa eğer,
O okulda çocuğu arkadaşlarıyla kavga edecek, kendini ifade edemeyecek, silgisini isteyemeyecek, kalem

istendiği zaman onlara işte vermeyecek ilişkisini kavga üzerinden, öfke üzerinden, hırs üzerinden, ezilmişlik ya da ezme üzerinden bir yere oturtacak demektir ki işte bu şahsiyetli evlerin yanlış bir üretimi sayılacağından aileler

etmeden anlayacağı bir tarzda, bir biçimde söylüyor olmasına yerli yerindelik zamanında söylenmiş sözler diyoruz. Bunu yapamadığında arkadaşlarıyla geçinemeyecek, sıra arkadaşıyla geçinemeyecek, komşusuyla geçinemeyecek, ergenliğe geldiğinde çatapat bir çocuk haline gelecek, öfkeyle, şiddetle, sesini yükseltmekle, öğrenilmiş böyle yanlışlıklarla bir şey elde etmeye çalışacak ve sonraki yetişkinlik hayatına da maalesef taşınacak. İşte haysiyetli evlerin, şahsiyet üretiminde çocukların kendilerini doğru biçimde ifade etmelerine verilen fırsat ve bunun geliştirilmesi meselesi o hayat dediğimiz alanda çok kıymetli. Burada da kalır mı? Şimdi kendini doğru ifade etmeyen kişi yarın diyelim ki geleceğe ilişkin bir yapıya girdiğinde, hem karşı cinsiyle ilişkiye girdiğinde orada da bir yerindelik ilişkisi kuracaktı. Üstünlük değil, kızgınlık ilişkisi değil, öfke ilişkisi değil, ezmeye ya da ezilmeye razı olma ilişkisi değil, sözleriyle onu incitici bir yerde değil, yansıtıcı, suçlayıcı konuşmalarla değil, kendini doğru ifade edecek ve muhatabını da, sevgilisini de, eşini de, işte neyse ona göre dinleyecek. İşte o evlerde eğer böyle gelirse, o şahsiyetli evlerde doğru bir şahsiyet portresi oluşturulursa, doğru bir şahsiyet eğitimi oluşturulursa, haysiyet önemsenirse, o zaman kişi de yareniyle konuşurken, değil mi, yoldaşıyla konuşurken, pirdaşıyla konuşurken, meslektaşıyla konuşurken, yani hangi tip ilişkide, münasebette bulunursa bulunsun, burada bir yerindelik duygusu ve kendini doğru zamanında ifade edebilme yetisinin geliştirildiği için bambaşka bir şey olacak. Yoksa karısıyla da kavgalı ilişki kuracak, öfkeli ilişki kuracak, suçlayıcı ilişki kuracak, özür dilemeyen bir yapıya gelen bir ilişki kuracak. Karşı taraf hep suçlu, hep kendisi haklı olacak. Ya da karşı taraf hep haklı, kendisi hep haksız olacak. Burada da ezilmişlikle ilgili bir yan olur. Yani dolayısıyla insan haysiyetine yaraşır. Allah'ın yaratmış olduğu kulun kulluk haysiyetine yaraşır. İnsanlık onuruna, haysiyetine yaraşır bir biçimde olması lazım. Ne ezmesi lazım, ne ezilmesi lazım. İşte buna yerindelik duygusu ve adalet diyoruz. Biliyorsunuz böyle adalet böyle çok konuşulur. Adalet yok, adaletsizler falan filan deriz ama adalet nedir dediğimizde insanların çok da söyleyebildiği bir şey çıkmıyor. Adalet bir şeyi yerli yerine tam da zamanında koymak demek arkadaşlar. Evet, bu şahsiyetli evlerde bu durum önemli. Şahsiyetli evlerde fedakarlığın nasıl olduğu görülür, deneyimlenir. Ne kadar fedakarlık yapılacağı fark edilir ve deneyimlenir. Şahsiyetli evlerde sevgi dilinin ifade ediş şekilleri gözlenir. Nene dedemize diyelim ki nasıl sevgisini ifade ediyor, annemiz babasına hangi şekilde ifade ediyor, babamız annemize dil ile mi, lisan ile mi, beden dili ile mi, fedakarlıkla mı, yaptığı bir çorbayı diyelim ki tabağa servis ederken ona bakışında mı, mimiğinde mi, gülerken şu dudağındaki diyelim ki kıvrımla mı, yani oradaki o sevgi dili hangi dil, dokunmasıyla mı, teşekkür etmesiyle mi? O senin yaptığın çorbayla Allah beni lezzetlendirdi. Senin yaptığın çorba benim rızkım oldu hanım. Senin yaptığın çorba benim rızkım oldu anne. Senin yaptığın çorba bugün benim rızkım oldu nine deme bilinciyle oldu yani. Öyle bir şey ki sen onunla bugün besleneceksin. Tarlaya onunla gideceksin. Ata onunla bineceksin. Traktörü onunla süreceksin. Çapayı onunla yapacaksın değil mi? Harmanı onunla döneceksin. Yani evde yapılan o haysiyetli evde dualarla, Fatıma eliyle, niyazlarla yapılan bir yemeğin, bir çorbanın senin vücuduna girmesi demek onun öncesindeki hadiseleri hatırlamayı gerektirir şahsiyeti bir evin üyesiysen. Ya yedik, bunun da tuzu yoktu demek yerine bu işte hazırlandı, yapıldı, ortaya çıkartıldı, pişirildi, tadına tuzuna bakıldı, sofraya getirildi ve ben senin emeğinle

emeğinle besleniyorum ve rızkım senin emeğinle geliyor. Şimdi beyler, o haysiyetli evlerde, şahsiyetin oluşturulduğu evlerde hanımına, annesine, ninesine böyle bakar. Hanımefendiler de, yani annelerimiz de, ninelerimiz de şöyle diyorlar: ya sen gittin güneşte çalıştın, sen gittin rüzgar yedin, sen gittin işte karda kışta koyunlara yol açtın, onları sulamaya götürdün, yazıda dolaştın, şöyle yaptın, böyle yaptın, tırpan salladın, traktörün üstünde, baksana denim bile siyahlaştı. Sen uğraştın, getirdin, buraya rızkımızı getirdin. Bu senin getirdiğin rızkı Allah veriyor ama senin eline buraya gelen bu rızkı, o haysiyetli evde yetişen, o şahsiyetli evde yetişen annemiz, ninemiz diyor ki, senin getirdiğin bu rızkı, rızık ile ben de besleniyorum ve bunu dönüştürerek bir yemek haline, değil mi, bir sunum haline getiriyorum. Yani bak, karşılıklı bir ilişki, karşılıklı bir döngü ve karşılıklı bir yerindelik meselesi var. Şimdi anne böyle şükrederken, getirilen rızık sebebiyle, yapılan çalışma sebebiyle, güneşteki yanması sebebiyle, rüzgardaki, değil mi, o sert rüzgara muhatabiyet sebebiyle, karda, yağmurda, kışta demedin, çocuğunun rızkı için, çoluğunun rızkı için, evinin rızkı için, helalinden getirmek için çırpındın, çalıştın, uğraştın, yaptın ve getirdin. Bunu en güzel şekilde sunuma getirmek, bunu başına kalkmamak, bunu ben yapıyorum demeden, bir paylaşım içerisinde, bir üleşim içerisinde, bir infak sırrı içerisinde, bir karşılıklı birbirine fedakarlık, birbirine hizmet sırrı içerisinde yapıldığında, işte o zaman o nimet şükre dönüyor, o nimet hamde dönüyor, o nimet enerjiye dönüyor ve tekrar yeni bir döngüye giriyor. İşte bu yaklaşım, bu anlayış, bu izah ancak şahsiyetli evlerdeki kültürün, şahsiyetli evlerdeki hava cereyanının, şahsiyetli evlerdeki mana iletişiminin, şahsiyetli evlerdeki edep hiyerarşisinin sonucu olarak ortaya ancak çıkabilir. Diğer türlü herkes kendi yaptığını öne çıkartır. O der ki, ben kazanıyorum, ben de kazanıyorum. O, sen yaptın ama ben de yapıyorum gibi, böyle bir karşılıklı itişmeye ve birbirine hizmet ederek, birbirinin gönlünde var olup, birbirinin gönlünde kendini inşa edip, karşı tarafında seni inşa etmesine, sana fedakarlık yapmasına fırsat vermezler. Ama haysiyetli evlerde fedakarlık önemlidir, sevginin dili önemlidir, çocuk terbiyesinde mizaçların açığa çıkacak şekilde davranılması önemlidir, doğruluğun ve dürüstlüğün en geçer akçe olması meselesi önemlidir. Çocuk bir yalan söylediğinde, komşunun camını kırdığında, yanında birini patakladığında, onun nasıl davranacağını, nasıl gidip özür dileyeceği de o haysiyetli evlerin haysiyetinin nasıl ortaya çıkışıyla ilgili olduğunu da hepimiz düşünüp kabul ederiz herhalde. Evet değerli dostlar, bayağı bir ateşli gibi konuşuyor gibi olduk. Önemli büyüklerimiz de burada, değerli şair, yazar dostlarımız da burada. Necip abiyi de gördüm. Bu arada yayın yine gitti. Geçen gün yine böyle bir şey olmuştu. Neyse, Instagram'daki en azından devam ediyor. Buradaki de tekrar gelir diye umut ediyorum. Şimdi şifreyi giriyorum. Bir şarkı arası verecektim. Böyle oldu. Evet, inşallah düzelir. Oluyor, ne yapalım?

Şimdi sizlere değerli dostlar Bülent Ortaçgil'den bir eser dinleteceğim. Bütün çiçekler su ister diyor. Haysiyetli evlerde bütün çiçeklerin su istediği bilinir. Ve şahsiyet böyle yetiştirilir. Çiçeklerin su istediği gibi gönüller su ister, ruhlarımız su ister, zihinlerimiz su ister, bilgi ister, ilim ister, muhabbet ister, sevilmek ister, sevmek ister, çocuk

haklar sahiplenilmek ister, aidiyet ister. Ait olma duygusunu yaşamak ister, kullanıldığını bilmesini ister. Ama yeri gelince tehdit edilmesini de ne de itiraz etmez. O manayla birleştirerek diyelim ki bütün çiçekler su ister diyelim. Ve haysiyetli evlerin şahsiyetli insanlarına armağan edelim efendim.

Evet değerli dostlar, yeni gelen dostlarımızı bir kez daha muhabbetle selamlıyorum. Şahsiyetli evler üzerinde fikir serdetmeye çalışıyoruz. Evet, yani yaşadığımız evlerin bir karakteri vardı. Şurası Mahmut Hoca'nın evi diyordun. Burası diyorsun ki, değil mi, Hacı Cemal'in evi diyordun. Burası köyün muhtarının evi diyordun. Burası filanların odası diyordun. Yani bir karakteri vardı ve öyle dediğinde bir şey anlaşılırdı. En çok şu evde misafir edilir. Köye bir misafir, bir deşirci, işte bir yolda kalan geldiğinde nereye gideceği bilinirdi. Sorulduğu zaman işte Ramazan Kaya'ya git denildiğinde, Mehmet Efendi'ye git denildi, Hacı Kasım'a git denildiğinde misal bir karakteri vardı. O karakter herkes tarafından bilinirdi. Kim misafir eder, kim daha çok infak eder, kimin yemeği yenir, kimin evine gidilmez, ki böyleleri de var. Yani hiç misafir kabul etmeyen tanıdığımız evlerde vardı. Değişik sebepler var. Dolayısıyla her evin bir karakteri, bir oluşu vardı. Bunlara da dikkat çekmek lazım. Şimdi efendim, sofrada bir arada olmanın kazandırdığı ferdi, bir ferdiyet vardı ve bir saygı ve sorumluluk vardı. Ferdi saygı. Aynı anda aynı sofrada bulunmak, büyük başlamadan başlamamak, mümkünse sağ eliyle yemek, muhakkak besmele çekmek, unutulma ihtimaline karşı o haysiyetli evlerde büyüklerden birisi hafif duyulabilecek şekilde besmeleyi çekmesi, o gençlerin, çocukların unutabilme ihtimalini de ortadan kaldırma anlamına gelen bir karakter inşası söz konusu olurdu. Çocuk o heyecanla, o açlıkla, oyundan gelmenin vermiş olduğu o telaşe ile çorbaya kaşığını besmele almadan eğer çalacaksa, ona besmelesiz başlama, besmelesiz başlanır mı filan demek yerine dedenin, babanın, ninenin, işte kimse Bismillahirrahmanirrahim demesi, ha o çocukta, o haysiyetli evin çocuğunda demek ki ne kadar telaşeli olursak olalım, ne kadar nasıl olursak olalım, çorbaya kaşık besmelesiz salınmaz duygusunu oldu. Sonunda şükretmek, zaman zaman nimetler üzerinden, sofra üzerinde konuşmak, işte zikir, şükür, fikir üçlemesinin o sofrada, haysiyetli evlerde bir döngü halinde olması, niyazlar halinde olması çok önemli. Diyelim ki sofrada oturuluyor, o sırada Ezan-ı Muhammedi okundu. Ezan-ı Muhammedi okunurken aile büyüklerinin başta susması ve konuştuğu şeyi devam ettirmemesi, Ezan-ı Muhammedi'nin bitmesini beklemesi, o şahsiyetli evlerin karakteristik özelliklerinden birisiydi. O zaman çocuk ne anlıyordu? Genç ne anlıyordu? Ergen ne anlıyordu bundan? Demek ki Ezan-ı Muhammedi, bu çağrı duyulduğunda mala yani konuşulmaz, ileri geri konuşulmaz, tartışma sürdürülmez, lakırdılar edilmez. Ezan dinlenir. Ezan okunurken konuşulmazın öğretildiği haysiyetli evlerdi. Şimdi hangi evlerde ezan ne kadar duyuluyor ve hangi evlerde ezan okunuyor diye televizyon kapatılıyor, hangi evlerde cep telefonlarımızdan diyelim ki YouTube'lardan şarkılar, şunlar bunlar dinlerken ezan kapatılıyor. Yani o haysiyetli evlerin yetiştirdiği şahsiyetli, karakterli, duruşlu dönemler, biraz da şartlar sebebiyle de, biraz da bizden o kültüre uzak kalmamız sebebiyle de, biraz da giderek aymazlaşmamız sebebiyle, gereksiz görmemiz sebebiyle de onlar artık geride kaldı. Ezan okunduğunda susulmasının gerektiğini bilen çocuklar artık olmuyor. Çünkü duyulmuyor bu. Ezan okunurken duyulan bir babayı görmemiş, ezan okunurken susan bir anneyi, nineyi görmemiş, sonra devam ettiğini fark etmemiş, o sırada o da konuşuyorsa bir dakika işaretini görmemiş. Şimdi dolayısıyla o haysiyetli evlerin bir de ezan durumu vardı. O haysiyetli evlerde bir de mesela ezanın dışında ajanslar dinlenirken susulurdu. Eğer ajans açılmışsa, radyo açılmışsa orada durulurdu, dinlenirdi. Onun da bir sebebi var tabii. Onun sebeplerinden bir tanesi de yeniliğe açık olmak,
habere açık olmak, yeni bir şey öğrenmek, dünya ahvalinden, memleket ahvalinden haberdar olmak, bu da kıymetliydi. Haber meselesi kıymetliydi ve orada da yine susulurdu.

Mesela bu şahsiyetli evlerde tanık olanlar yazsın lütfen. Dedenin minderine asla oturulmazdı. Dede yoksa, onun yerine baba geçmişse, babanın minderine asla oturulmazdı. Hane halkının hiçbirisi oturmazdı. Peki o minderde ne var? O da yani sıradan bir çaputtan değil mi? Bir vezden değil mi? İçerisine yün ya da işte pılı pırtı konulmamış mı? Ne oluyor da onun üzerine kimse oturmuyor? Şimdi bu da şahsiyetli evlerde sorumluluğa gösterilen saygı demekti. O minder, o babanın minderi, dedenin minderi sorumluluk demekti. Bu evin bir sorumlusu var. Bu evin bir önden gideni var. Bu evin geçiminden, edebinden, ahlakından, namusundan, borcundan, alacağından, malından, melalinden, tarlasından, ekiminden, hasadından sorumlu birisi var. O minder sorumluluk minderi diye kabul edilir ve oraya ne anne oturur, ne eş oturur, yani büyük dede yoksa, babanın minderisi ya da dedenin minderisi, ne de çocuklar oturabilirdi. Müsaade edilmeden başkası, hatta eve birisi gelse kalsa, müsaade etse bile oraya oturulmazdı. Bu da şahsiyetli evlerin sorumluluğa gösterilmesi gereken saygıyı, itibarı gösterirdi. Çünkü o sorumluluğa gösterdiğin itibar, o kişinin sorumluluğunu en iyi şekilde götürdüğünün takdiri, bunun ifade edilmesi demekti. Ya sen ne anlarsın, sen ne yapıyorsun, ben olmasam gibi durumlarla değil, bu evin yöneticisi sensin, bu evin önden gideni sensin, bu evin rızkını getirmekle yükümlü olan sensin, bense bunlar. İşte bu sebeple dedelerimiz, nelerimiz mutfağa karışmazlar, hanımın ne yaptığına karışmazlar. Çok canı çekerse tabii bir şeyler ister, ondan bahsetmiyorum. Yani dolayısıyla orada da sorumluluk var. Yani kadının mutfağına girip niye bu bulaşıklar şimdi yıkanmadı, öyle miydi, böyle miydi filan dememesi, onun şahsiyetine vermiş olduğu o haysiyetli evde, o nineye verilmiş olan, anneye verilmiş olan, geline verilmiş olan bir şahsiyet anlamına gelirdi. Bu bir haysiyet anlamına da gelirdi. Dolayısıyla ona da karışılmazdı. Eğer tereyağı az varsa, ya da diyelim ki balları var, arıları var, az varsa, eğer o birine kullanılacaksa, o evin büyük annesine sorulmadan yapılmaması da yine o evin sorumluluk meselesinin kavrandığının işaretiydi. Çocuk gidip alamaz oradan. Sorumlusuna sormak zorunda. Bir şeyi sorumlusuna sorarak, ondan izin alarak, yapması gerektiğini talim ederek öğrenen bir çocuk, sorumluluk kavramını da öğrenmiş oluyor. O haysiyetli evde sorumluluk şahsiyetiyle büyüyor. Bir sorumluluk nasıl alınır? Sorumluluk almış olan birine nasıl davranılır? Bütün bunlar işte o karakterli, nitelikli, belirlenmiş, gelenekli evlerde öğretilirdi. Her şey mektebe bırakılmazdı. Mesela o şahsiyetli evlerde pişen yemekten evvela komşuya, yaşlı bir dedeye, yaşlı bir nineye, dul bir anneye önce çıkardı sofra. Onun tabağı önden gönderilirdi. Annelerimiz, ninelerimiz o şahsiyetli evlerde şuna bakarlardı. Benim evlatlarıma, eşime, kocama, gelinlerime, torunlarıma, çocuklarıma Allah'ın bize rızık olarak ikram ettiği bu nimetleri sofraya koyup onların besmele ile tatmalarından evvel o komşu yaşlı, bakıma muhtaç olan dedeye, yaşlanmış o dul olan nineye, anneye götürmeli. Önce onların sofrasında ona kaşık sallanmalı ki benim evlatlarım buradan bu kaşığı saldıklarında bunun bereketi olsun. Önce yetime, önce yaşlıya, önce dula, önce değil mi düşküne verilmesi lazım ve elbette komşu olması lazım. Komşuluk açısından da kıymetli bu. Bu anlayışla davranılırdı haysiyetli evler. Yani o haysiyetli ev, komşuya gitmeden o tabak sofraya oturmamak demekti.

O yaşlı dedeye gitmeden oturmamak demekti. Önce onun karnı doyacak, önce onun kaşığı çorbaya gidecek, sonra benim ve benim evlatlarımın gidecek demek şahsiyetli bir evin önemsediği durumlardan birisi. Ve daima o şahsiyetli evlerde bir tabak fazla bulundurulur, bir ekmek fazla bulundurulurdu. Çünkü gelen misafire, çat kapı gelen misafire, çünkü bu Anadolu komşusu, hadi evladım kalk bir tabak getir diyerek onun ezilmemesi sağlanır. Zaten tabak orada hazır olurdu. O demeden, ona bunu söylemeden, aç mısın, açsan gel, yanaş gibi böyle incitici, gereksiz, kaba laflar söylenmeden hemen servis edilir ve ona da ikram edilir, sofrada yer açılırdı. O zaman gelen geldiği için ezilmiyor, veren de verdiği için övünmüyor gibi bir şahsiyet oluşturulurdu. Yani bütün bunların arkadaşlar anlamları var. Şahsiyetli evler meselesini böyle geçip gitmeyelim. Bu çok önemli bir şey. Bir de arkadaşlar o şahsiyetli evlerin muhakkak duvarlarında asılı bir mushaf-ı şerifin olması lazım. O mushaf-ı şerif o şahsiyetli evin en mühim haysiyetidir. Mushaf-ı şerifin asılmadığı bir ev düşünülemez. O beyaz örtüsü içerisinde etrafı böyle değil mi şeylerle nakışlarla işlenmiş kumaş muhafazasının içerisinde asılı olmayan Mushaf-ı şerifin asılı olmayan bir ev düşünülemez. Bu her evin haysiyetidir. Şahsiyet böyle oluşur. Çocuk sofraya oturduğunda, oynarken, misafir kabul ederken, uğurlarken, yaramazlık yaparken, dedesini dinlerken, babasını dinlerken o duvarda asılı olan mushafı görürdü. Burada belirleyici bir şey var. Bu evin haysiyetini, şahsiyetini, kararlılığını, duruşunu, manasını, mahiyetini, özünü, özetini içeren burada bir şey var görürdü. Ve herkes ona hürmet ederdi. Ona ayak uzatılmazdı. Ona karşı saygısızlık yapılmazdı. Orada o Mushaf-ı Şerif var diye gereksiz şakalar bile yapılmazdı. O evin, şahsiyetli evlerin en mühim haysiyetlerinden birisi de oradaki Mushaf-ı Şerif'in olması ve o Mushaf-ı Şerif'e gereken saygının gösterilmesi. Şimdi ninelerimiz hatimde yaparlar, mukabelede okurlar tabii. Ama eğer mevsim gereği harman zamanı, tarla zamanı ise bunlar o kadar da yapılamayabilir günü gününe. O zaman cuma geceleri, yani perşembeyi cumaya bağlayan gece muhakkak o Mushaf-ı Şerif indirilir ve oradan bir Yasin-i Şerif okunur. Cuma akşamları ölmüşlerimizin ruhaniyetinin eve geldiğini ve onların bir mana rızkı beklediğine inanılır kültür olarak. Dolayısıyla bir Yasin-i Şerif ikramında bulunur. Bu da bizim haysiyetli evlerimizin şahsiyetli davranışlarından birisidir. Peki hayatta o Mushaf-ı Şerif var ama yok mu? Her gelinin cehizinde, sandığında, cehiz sandığında Mushaf-ı Şerif olması o gelinin şahsiyetli olduğunu bir işaretidir. Onun haysiyetinin bir ifadesidir. Yani bir şey düşünün ki cehiz düşünün ki gencecik bir insan gelin gidiyor ve onda Mushaf-ı Şerif yok. Bu asla düşünülemeyecek bir şeydir. Dolayısıyla yeni gelen gelinin kendisine hazırlanmış olan odasında da mutlaka onun duvarında da yine bir Mushaf-ı Şerif asıl olur. Yani bir evde 3-5 Mushaf-ı Şerif imkanları varsa asılı olur. Bu da o evin haysiyetli bir ev olduğunun, şahsiyeti önemseyen bir ev olduğunun en önemli göstergesidir. Bazı evlerde büyüklerin fotoğrafları da olur, duvara asılır. Yani dedenin diyelim ki yapılmış bir çizgi, siyah beyaz fotoğrafı olabilir, bir askerlikten çekilmiş fotoğrafı olur. Bu evin atası budur diyebileceğimiz bir evde olur. Bu da o evin şahsiyetiyle ilgilidir. Birisi gelince bu kim diye sorarsa mesela, diyelim ki öğrenci arkadaşını götürdün, bu benim dedemdir dersin. Aa, deden ne kadar şöyle, ne kadar böyle. Ve bir muhabbet açılır. Bir dede konuşması olur. Bir dedenin karakteri.

konuşur, dedenin infakı konuşur, dedenin cömertliği konuşur, dedenin sofrasının hep yerde, hep ikram halinde olduğu, mükrim olduğu konuşulur. Ve bu haysiyet çocuk tarafından arkadaşına anlatılma fırsatı verir. O evin şahsiyetinin ifade edilmesi fırsatını verir. O diğer arkadaş diyecek ki, ya demek ki senin de eli açık olman demek ki buna bağlı. Bu haysiyetli evde kazanılmış bu şahsiyet. Bunu görmüş olur. Yani dolayısıyla böyle basit gördüğümüz şeylerin içerisinde o haysiyetli evlerde şahsiyetin oluşumunda, karakterin oluşumunda çok önemli noktaları vardır. Mesela evden çıkarken yaşlılardan usulen müsaade alınması. Yani zaten tarlaya gideceksin, zaten ahıra gideceksin, zaten samanlığa gideceksin, zaten harmana gideceksin, zaten pazara, kasabaya ineceksin. Zaten yani bilinir, evde konuşulur ya. Ama yine de gidilirken, kalkılırken diyorsun ki, yine de diyorsun ki, babacığım, dedeciğim, işte ben kasabaya gideceğim, ben harmana gideceğim, müsaaden var mı, desturun var mı? Anacığım, ben dışarı çıkıyorum, bir desturun, bir şeyin var mı, bir arzun var mı gibi sormak da o haysiyetli evlerin şahsiyet oluşumundaki, karakter oluşumundaki önemli ögelerinden birisi. Kur'an-ı Kerim'i kütüphaneye hapsettik, duvara asmak gibi eski adet ihya edilmeli. Evet, tabii burada da şeye bakmak lazım, onu başka zamanlarda anlattım. Yani mushafa saygı göstermekle Kur'an'a saygı göstermek arasında fark var, ama o bugünün konusu değil. Onun için oraya girmiyorum, onu paranteze alalım. Efendim, bununla beraber her evin bir kültürel haysiyeti, fiziksel bir barınak olmasının dışında bir mana barınağı, bir gönül barınağı, bir aşk barınağı, bir sığınağı olurdu. Oraya sığınırdın, oraya kaçardın. Başka yerde rahat edemezdin. Başka yerde yesen evde gelip yine de yemek isterdin. Başka yerde karnın doymaz, başka yerde uykun gelmez, başka yerde rahat edemezsin. İlla o şahsiyetli evde uyumak gibi alışkanlıklar da olurdu. Zanaatkarlar mesela emeği, o merdiven nasıl yapılmış, trabzan nasıl yapılmış, pencereler hangi ağaçtan yapılmış, onu hangi usta yapmış, bunlar bilinir, bunlar konuşulur. O kapının tokmağı, kapının içeriden sürgülenmesi, içerideki kapılar, kapının üstündeki pencere, onunla oraya konulan malzemeler vesaire, bütün bunlar şahsiyetli evlerin parçaları diyebiliriz. Eğer hani hangi yöreye ait, Karadeniz yöresine mi ait, ahşapla mı yapılıyor, ağaçlarla mı yapılıyor, Anadolu'ya mı ait, ilk iki metresi taşla mı yapılıyor, sonrası kerpiçle mi yapılıyor, o kerpiç ne zaman dökülmüş, kim dökmüş, bütün bunlar bilinir ve yad edilir. Diyelim ki yuvarlama dediğimiz o çatıya konulan o geniş ağaç, kesilen ağaçlardan soyularak ve kurutularak yapılan o yuvarlama dedikleri, yuvarlama diye de söylenir, onlara bakılır. Hangi ağaçtan da onlar, kimler kesti gibi. Yani o evin, haysiyetli evlerin yapılışındaki emekler de unutulmaz. Evet, ona bir para vermiş olabilirsiniz, çalıştırmış olabilirsiniz, ama emeğin sahibinin unutulmadığı şahsiyetli evlerdi. Yani bir hafızası vardı. Evlerin suvasının bir hafızası var, damının bir hafızası var, yuvarlamaların yapımının bir hafızası var, duvarda çalışanların bir hafızası var. Orada temelde kullanılan taşların nereden sökülüp getirildiği, kimlerin söküp getirdiği gibi hafızalar da var. Yani dolayısıyla bu şahsiyet oluşumu sadece başından beri anlattığımız içerideki kültürel oluşumdan ziyade fiziksel yapıyla da ilgili yanları var. Bu bile başlı başına bir programda konuşulabilecek bir durum. Yani mimarisi, yönü, odaları, odaların büyüklüğü, samanlığın ne tarafta olması, tuvaletin ne tarafta olması. Yani dolayısıyla bu şahsiyetli evlerin tarihi ve toplumsal hafızaları da var. Filan evine giderdik dersin. Şimdi gidiyorlar, bir baraka kuruyorlar, evleri kaldırıyorlar, pirketten ya da tuğladan bir şey dönüyorlar. O evlerin hatıraları tamamen gidilmiş oluyor ve bir kutu haline geliyor. Yani o tarih, o karakter, o şahsiyet, o haysiyet gitmiş oluyor. Yani yeni yapılan evlerde o eski akışı, eski hali bulmuş.

yapmak kolay olmuyor. Bizim köy odamız var mesela, dedelerimizin oturduğu, biraz modernize ettik orayı emme oğullarıyla falan beraber, çatısı yenilendi falan. Ama şimdi gidince gidesim gelmiyor. O hava, o şey artık o orada yok. Özgünlük, malzeme falan, bunlar üzerinde konuşulabilir arkadaşlar. Şimdi bu kadar haysiyet dedik, şahsiyet dedik. Şahsiyetin ne olduğunu da tanımlamak lazım ama süremiz de doldu. Onu da bir başka programa bırakalım. Yani neye şahsiyet diyoruz? Şahsiyet nerede oluşur? Şahsiyet nasıl oluşur? Şahsiyeti oluşturan ögeler neler? O nasıl yansıyor yüzümüze, suratımıza, ifademize, simamıza, tutuşumuza, bakışımıza, sevişimize, özdeyişimize, ifade biçimlerimize nasıl yansıyor? Bütün bunlar da bir başka zaman inşallah konuşalım. Bugün anlatabilirim diye düşünüyordum ama bunu sığdıramadık. Dolayısıyla haysiyetli bina kavramı üzerinde düşünelim. Bu bir emlak meselesi değildir sadece. Bir kerpiç meselesi değildir, bir tuğla meselesi değildir, bir beton dökme meselesi değildir, bir karkas meselesi işte değildir. Başka bir şeyden bahsediyoruz. İnsan odaklılık, muhabbet odaklılık, sevgi odaklılık, paylaşım odaklılık. O da zaten ateş demek, biliyorsun. O da ateş demek. O da muhabbet ateşiyle barınılan, muhabbet, sevgi ateşiyle ısınılan, gönüllerin birbirini ısıttığı, gönüllerin ısınmasıyla bedenlerin de birbirine yakınlaştığı, oradan yeni verimlerin ortaya çıktığı yer demek. O da ısınılan yer. Ot, ateş, ısı, oda ısınılan yer. Evlerimizin birimlerine oda denmesinin sebebi ve yemeklerimizin yapıldığı o büyük yere ocak denmesinin sebebi de orada topluca ısınılıyordu. O büyük ocakta topluca ısınılıyor. Nene yemek yapıyor, dede orada gazel okuyor, masal anlatıyor, misaller veriyor, torunlar orada oynuyor. Birileri bir meseleler soruyorlar. Evin şahsiyetli evlerin böyle özellikleri de vardı. İnsan odaklı, muhabbet odaklı evlerdi. Güvenlik odaklı, güveniyorsun. Sırtını yaslıyorsun babana, annene, yarine, kardeşine. Sırtını yaslıyorsun, güvenlik içindesin. Sana sahip çıkacaklarını biliyorsun, sana yamuk yapmayacaklarını biliyorsun. Ölümüne önünde duracaklarını biliyorsun. Müthiş bir şey bu ya. Çok önemli bir şey. Gölgelerinde, merteklerde duruyorsun. Kuşların cıvıltısını görüyorsun. Seninle beraber kuşlar oraya kullanıyor. O kuşa taş atmıyorsun. O kuşu yemliyorsun. Yani karakterli, şahsiyetli evler önemli. Şimdi dairelerimiz var. Değil mi? Efendim şurada bir dairem var diyorsun. Evimiz yok artık. Artık evlerimiz yok. Dairelerimiz var. Artık odalarımız yok. Kendimizi hapsettiğimiz birimler var, dört duvardan oluşan. Artık hayatı yaşadığımız hayatlar yok. Herkes kendi ferdiyetini, kendi bireyselliğini, bencilliğini yaşadığı birimler var. Yemeğe gel dersin gelmez. Ortak o misafirler gel oturalım dersin. Herkes kendi birimine. Hani oda diyemiyoruz muhabbet ateşi olmadığı için. Oraya kendini hapsetmiş. Kimse oradan çıkmak istemiyor. Elindeki telefonla, tabletle oradan bütün dünyaya açılıyor ama kendine kapanıyor. Bizleri kendimize kapatıp göya sosyal mecralar yoluyla dünyaya açtıklarını söylüyorlar. Bu da çok çok önemli bir konu. Dolayısıyla sükun bulunurdu, meskendi. Değil mi? Sakinlik aranırdı. Orada gönül doygunluğu olurdu. Gönül duygusu orada işlerdi. Böyle enteresan. Ya aynen öyle canım. Dolayısıyla böyle durumlar arkadaşlar. Allah bizleri haysiyetli evlerine sahip çıkanlardan, o haysiyetli evlerde oluşan şahsiyeti sürdürenlerden, o şahsiyetin önemini fark edenlerden, o şahsiyette kaybettiklerimizi fark edip, idrak edip, idrake gelip, furkaniyet kazanıp, onu yeniden elde etmek, yeniden icra etmek için gayret edenlerden olmaklığımız inşallah nasip olsun diyelim. Şahsiyetli evlerde

0: haysiyetli evlerde güzel karakterler yetişti, güzel adamlar yetişti, yaşadılar. Bir mezar taşları olmadı, şimdi gibi süslü cümleler kurmadı babalarımız, nenelerimize, annelerimize. Kalbimizdesin babacığım falan demediler. Ama gerçekten kalplerindeydi. Bir taş koydular. O kadar. Yani süsleri arttırdıkça, maddiyat arttırdıkça, konforu arttırdıkça bazı kayıplarımız oldu. O kayıplara dikkat etmek lazım. Kireç badanalı evde, musaf asılı kireç badanalı evdeki muhabbetin tadını, o odalardaki muhabbetin sıcaklığını, ateşini, gönül harını bir daha şehirlerdeki dairelerde bulamadık. Belki de bulamayacağız. Biraz nostalji gibi oldu bugünkü konu. Efendim, benden bugünlük bu kadar. Değerli Üsküdar radyo dinleyicileri, hepinize hayır, huzur diliyorum. Yalnız kaldık. O bakımdan veda ederken Erkin Koray'ın Yalnızlar rıhtımını sizlere dinletmek istiyorum. Belki özleyenleriniz vardır, uzun zamandır dinlememiş. Ben de galiba dinlememiştim. Yalnızlar rıhtımı diyelim. Yalnızlığımıza bir veda yapalım. Haysiyetli evlere saygı duyalım. Yetişen şahsiyetli kişilere de muhabbetlerimizi arz edelim efendim.
1: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Hey Be programını dinlediniz. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor. Hep İstanbul ve Üsküdar Üniversitesi Diş Hastanesi, bilim ve uygulama ortaklığında sağlıkta öncü, 100'den fazla bölümle kariyerde güçlü, mavi diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

girdiğim, sevgisiyle ihsanına erdiğim, neye baksam hayalini gördüğüm, içim dışım, yanım yörem hep sensin. İnançlarım, yasam, törem hep sensin.

yokluğun var ölüm korkusu gibi. Mübareksin ekmek gibi, su gibi. Dudağımdan eksilmeyen hu gibi, aklım fikrim, dilde zikrim hep sensin. Niyazlarım, Hakk'a şükrüm.

0: çevresinde dolaştığım nur yüzlüm, hasretiyle belendiğim nur yüzlüm, hak katında evlendiğim nur yüzlüm, dünya ahiret eşim, şahım hep sensin. İşim gücüm, günüm gecem hep sensin.
1: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Tergenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

güçlü, mavi diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.